şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

seveni ne de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri. Ne gülerim ne de kızarım ne de arkasından ağlarım. Yüreğim aşklara küstü sayenizde. Ne bıktım artık şiaf gönüllerden.

sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Son kez. Sayenizde.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 27 derece. Ankara açık güneşli 25, İzmir açık güneşli 33, Antalya güneşli 37, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
2: Ali'ye bak bu sefer affetme hanımı. Ali'ye bak bu sefer affetme hanımı.
3: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
4: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
5: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
6: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
5: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
4: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
5: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
7: Hemşerim, Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
4: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Cıvıl'da kreşe dönüş zamanı.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
12: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
13: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
15: Serkan.
16: Efendim abi.
15: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tümümüzüyle devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
2: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kahvesiz ayılamayanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: Günaydın yavru kurtlarım. Günaydın inek babası. Günaydın. Pantolonlar giyindiyse yavru kurtlarım giyildi mi pantolon?

0: Fatih Derim çok öncesi.
1: Aygün Aydın'la günaydın hafta içi her gün saat 7'de Radyo D'de.

Efendim günaydın, günaydın, günaydın. 8 Eylül 2026'dan herkese kocaman günaydınlar yolluyorum ve kocaman sarılıyorum. Mesajlar yağmış yağmış. Bu ne? 0549-204-0104 efendim WhatsApp hattımız. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım bir fotiliğin, foti. Bir foti atın bakayım. Öyle derler ya. Aygül'cüm günaydın yavru kurtlar kalktı demiş. Günaydın yavru kurt. Günaydın Aygül. İşe gidiyorum, servisteyim. Ankara'ya gelmeni sabırsızlıkla bekliyorum demiş. 19 Eylül'de Ankara'dayız. Bilkent'teyiz efendim. Bilkent AVM'de güzel bir Summer Fest var. O festivalin içerisinde biz de varız. Bekleriz.

Günaydın, mutlu sabahlar. Herkese iyi yayınlar. 19 Eylül'de saat kaçta buluşuyoruz? Aygül Hanım demiş. Valla saat 1'de Bilkent AVM'de buluşuyoruz arkadaşlar. Saat 19 Eylül saat 1. Bekliyorum. Valla benim kalabalık ve en komik, en eğlenceli geçen etkinliklerim hep Ankara. Ya bu kadar olabilir. Bakın o kadar kalabalık ve o kadar eğlenceli oluyorlar ki. O kadar keyif alıyoruz ki. Ya Ankara dediniz mi her zaman böyle çok heyecanlanıyorum. Tamam diyorum, Ankara'ya gidiyorum. O kadar nazikler, kibarlar, asiller. Hakikaten hayranlık duyduğum bir kitle orada var. Ayrı hayranım.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Günaydın Aygül'üm. Kontrol için doktora gidiyorum demiş. Hadi bakalım güzel haberler inşallah. Günaydın Aygül'üm, 6.30 gibi uyandım diyor. Oh ne güzel, ne iyi etmişsin. Sabah sporumu yapıyorum, sonra okula yetişeceğim diyor. Wow, harika görünüyorsun o koşu bandının üstünde hayatım. Günaydın Aygül Hanım, şu an iş yerindeyim ama eşim yapmış fotoyu. Bunu atmak istedim size. Keyifli günler dostlara diyor. Çok güzel görünüyorsunuz. Mükemmel bir resim olmuş. Bu 80'lerde hakikaten hepimizde acayip bir etki yarattı. 80'li yılların samimiyeti demek ki, ne kadar hoşumuza gittiyse, değil mi?

0: Günaydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Piyasaların 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.99 değer kazancıyla 14.152 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.43, euro 56.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.871, çeyrek altın 11.652 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkıları.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
6: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Reklam.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim, Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Çok sevdiğim bir sözü vardır İmam Gazali'nin. Der ki, insanı yoran çoğu zaman yaşadığı şey değil, onu zihninde zihninde tekrar tekrar yaşamasıdır der. Yani o yükü hiç bırakamıyoruz. Hep böyle bir kaygı, korku, ya kaybedersem, ya elimden giderse, ya yapamazsam, başaramazsam, ya şöyle olursa. Hep farkındaysanız hep bir olumsuzluk, her şeyi çözmek zorunda olduğumuz hissiyatı. Aslında her şeyi çözmek zorunda değiliz. Yani tabii ki bunu gel de bana sor diyeceksiniz ama işte sonuç itibariyle her şeyi çözmek zorunda olmadığımızı anlamamız da gereken, idrak da etmemiz gereken zamanlardayız. Bazen hayatın kendisi değil, yaşadığımız bir olayı zihnimizde defalarca yaşamak ve kurmak bizi mahvediyor zaten. Birinin söylediği bir sözle takılıyorsunuz, zamanında veremediğiniz o cevaba sinirleniyorsunuz. Kaçırdığınız bir fırsat, yaptığımız bir hata, henüz gerçekleşmemiş o ihtimal. Olay belki birkaç dakika sürüyor ama biz onu ömür boyu zihnimizde günlerce, bazen aylarca yaşatıyoruz. O yüzden de hakikaten huzuru, iç huzurunuzu bozan temel meselelerden biri bu. Kalbin ve zihnin gereğinden fazla dünya telaşına, korkuya, beklentiye, pişmanlığa bağlanması. Hakikaten buradan hani ölüp gittikten sonra bir rüyadan uyanmışız gibi kalkacağız, o aleme uyanacağız. Burası sadece kısa bir halüsinasyon gibi, bir rüya gibi hayatımızda belki o kadarını hatırlayacağız. Ama bu hatırladığımız şeyin her şeyin geçici olduğunu, buranın da geçici olduğunu maalesef unutuyoruz. Sabah uyanıyoruz şimdi, hemen hep hesaplar açıldı, sekmeler açıldı kafamızda, değil mi? Bunu neden söyledi? Keşke şunu yapsaydım, onu arasaydım, hakkımı isteyeceğim. Ya yetişemezsem, ya kaybedersem falan derken daha yataktan kalkmadan insan kendini onlarca ihtimalin içinde buluyor. Bunlardan biri de benim. Bunları şu an konuşuyorum sizinle ama sabah inanın bu duygularla kalktım. Bir şeyler, onu mu göndereceğim, bunu mu yapacağım, şunu mu diyeceğim, bunu mu edeceğim derken sonra bir baktım yolu yarılamışım. Dedim ki kendi kendime, bugüne kadar neyi yapacağım, edeceğim diye söylendiğin neyi yapabildin Aygül dedim yani. Her şeyi Allah zaten senin için en makul ve en güzel olan şekilde planlamış. Sen ne yaptın? İyi kaldın, doğru durdun, yapman gereklilikleri yaptın. Ya, bu tamam, okey. Ondan sonrası zaten gitmesi gerektiği gibi gidecek. Hayatta her düğümü kendi elimizde çözmek zorunda olduğumuzu düşündüğümüzde sanırım yoruluyoruz. Her kapıyı açmak, herkesi ikna etmek, her yanlış anlaşılmayı düzeltmek, sanırım her ihtimali kontrol etmek pek mümkün değil. O yüzden bugün birinin sizin böyle omzunuza dokunup bunu hatırlatması gerekiyor olabilir. Bir de buradan bak.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. 104 ne
1: radyo de. Kişinin aynası iş.
2: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
2: Fırıncıya danış.
1: Yazıncı keşiş.
2: Ya ruha dalış.
3: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül'cüğüm, öpüyorum seni koskocaman. Çünkü bize hep bunu küçüklükten aşıladılar. Yapmamız gerektiğini direttiler Aygül'üm. İşte bunlar bize sonradan hastalık olarak geliyor tabii. Büyük bir uyanış olacak belki de bizler için demiş. Günaydın ve her günün aydın olsun güzel insan. Güler yüzlü insan Aygül, nasılsın güzel kızım demiş Ayhan Bey. Günaydınlar Ayhan Beyciğim, teşekkür ediyorum. Sizler yazınca daha güzel oluyorum. Aygül beni neden okumuyorsun, aşk olsun bir başak olarak alınıyorum demiş. Canım benim günaydın, Bodrum'dan Esleme de günaydın. Günaydınlar güzeller, güzeli koçların simgesi. Kalbi güzel Aygül'üm, sevgiler Fulya'dan kahvemi aldım. Antalya'dan yayını hazır izliyorum diyor. Çınarcık'tan günaydınlar, iyi yayınlar dileğiyle Tuvan ailesinden selamlar. Zümrüt, Ümit, Tuvan.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 yılı tarihine kadar uzatıyoruz. Kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyasından faydalanabilecekler dedi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. İran'la Amerika arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nda ilan edilen yasak bölge kararıyla yeniden tırmanışa geçti. 6 aydır devam eden çatışmaların ardından Tahran yönetimi Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na uzanan yeni bir kısıtlı deniz sahası oluşturacağını duyurdu. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 27 derece. Ankara açık güneşli 25, İzmir açık güneşli 33, Antalya güneşli 37, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
5: DAB Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
5: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
9: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
10: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
8: Nasıl?
11: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Expertise.
14: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
15: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
16: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
17: Seviyorsan sebebi çok, sınırsız beklemesi yok.
15: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
18: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
15: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
7: Reklam.
19: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Oktay Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Bazen insan kalbinin peşinden giderken sadece kendi hayatını değil, etrafındaki herkesin hayatını da değiştirir. Sevdiğin için bir seçim yaparsın, kendi yolunu çizmek istersin. Ancak o seçimin bir bedeli vardır. Aile, verilen sözler, gurur ve bazen de haysiyet. Peki insan sevdiğiyle ailesinin doğru bildiği arasında kaldığında hangisinden vazgeçer? İşte Kanal D'nin yeni başlayacak dizisi Haysiyet'te Mehmet ve Simay'ın aşkı bize tam olarak bunu gösterecek. Onları bekleyen bu zorlu yolu birlikte mi yürüyecekler? Bizi ekranlara kilitleyecek olan Haysiyet bu akşam saat 8'de ekranlarda olacak. Hep birlikte izleyelim bakalım.

0: kişinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış. Günaydın Aygül'üm. Radyoda Aygül Hanım varsa günün güzel geçmeme ihtimali yok. Sesinizi duymak çok güzel. Enerji depolarınız hep full olsun demiş. İnşallah hepimizin Hümoş servise binmiş. İnanılmaz derecede başımı kaldıracak halim yok diyor. Günaydın Aygül. Bizim okul açıldı. Yolumuzu seninle gidiyoruz. Yine bugün oğlumun doğum günü kutlar mısın? Efe 10 yaşında. Efe iyi ki doğdun.

0: yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Reklam.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: TRT.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı. Bakalım Aykut bugün ne bilgiler verecek diyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül Aydın. Biz ne yaptık ki güneş doğuşuna salı sabahının telaşında yine insanlarıyla uğraşıyoruz. İyi yayınlar demiş. Günaydın Aygül'üm, ben temizlik şirketi kurmaya niyetlendim. Şu an vergi dairesine gidiyorum. Heyecandan bayılabilirim diyor. Kova yükselen yengeç ay ikizler olarak aşırı heyecanlıyım. Seni çok seviyorum. Antalya'dan selamlar. Ama bak demiştik kova burçları için yeni bir başlangıç. Herkese iyi sağlıklı bir gün olsun diliyorum. Ayrıca okula yeni başlayan yavrularımızın uyum haftası, onlara da sevgiler demiş. 0549 204 0104 efendim WhatsApp hattımız. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz?

0: Kişinin
1: ailesi iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
0: Fırıncıya damış.
2: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül. 2 yıldan sonra bugün ilk defa kendi arabama tekrar biniyorum. Radyo D'yi ve seni bıraktığım gibi bulmak inanılmaz güzel diyor. Ay ne kadar mutlu oldum. Hadi o zaman sana şans uğur getirsin yeni araban. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Umut ediyorum yolun açık olsun, tekerine taş bile değmesin.

Seninle hazırlanmak çok güzel. Şanslı hissediyorum. Ayaklarımı görme Aygül demiş. Yok canım, o terliğin içine giydiğin çorapları görmemezlikten geliyorum. Günaydın. Ankara'dan Çorum'a toplantıya gidiyorum. Yay Burcu Hakan ben. Sesini duyunca gülümsüyorum Aygül demiş. Eşim de Başak Burcu. Onu da çok sevdiğimi söyler misin?

Vallahi Aygül, günaydın. Bugün hayatımın en keyifli yürüyüşünü gerçekleştirdim. Kızımdan kulaklığını çaldım. Taktım kafama. Senin seçmiş olduğun müziklerle eşliğinde yürüyüşümü yapıp geldim.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Yeni Bosna Şirin Evler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.99 değer kazancıyla 14.152 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.43, euro 56.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.871, çeyrek altın 11.652 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: İstersen Neon 1.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Günaydın Aygül'üm. 4 yıldır takip ediyorum seni. Son dönemde de astromatik uygulamasıyla ne yaptım ne ettim sohbet ede ede konuşa konuşa en sonunda beni evliliğe götürdü ve evlendim diyor. İnanamazsın ya diyor. Gerçekten inanılmaz bir yol haritası oldu astromatik uygulaması. Verdiği tarihlerle demiş yeni evliyim. Ankara'dan selamlar, iyi ki varsın. Bekliyorum Çiğdem Ankara'da 19 Eylül'de yanıma gel, bekliyorum. Bilkent.

0: Kişinin
1: ailesi iş.
0: Öyleyse çalış.
2: Danışım. Efendim Radyo D, Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar geliyor. Aygül, dün ne kadar önemli bir konuya değindin diyor. Dün bütün gün senin dediklerini düşündüm. O kadar haklıydın ki demiş. Serhat ünlü oyuncunun evinde yalnız ölmesiyle alakalı konuyla ilgili herkes bir şey söylüyor diyor. Ama çok güzel şeyler söyledin demiş. Yani hayatım ya, hayat öyle bir yer. Vallahi uzun zamandır da düşünüyorum yani. Biz hep yarını düşünüyoruz. Yarın ne olacak? Yarın ne olacak? İşte o yarınlar aslında dün geçti. Yarın henüz gelmedi. İnsanın sermayesi aslında içinde bulunduğu an oluyor. Tabii onu anlayabilmesi çok önemli. Ama işte... Yani bugünün güzel geçmesi için koca bir mucizeye gerek yok. Güzel bir niyet yeter, güzel bir anlayış yeter, iyilik haliniz yeter. Yoksa hayat zaten gelip geçiyor arkadaşlar. Çok bazen bazı şeyleri aşırı derecede ciddiye aldığımızı düşünüyorum. Kendimizi çok yıprattığımızı düşünüyorum.

Ya geçen bir arkadaşımla konuşuyoruz işte, bana diyor ki Aygül şurada harika bir şey olacak, ev alım fırsatı olacak, bak buradan eve girersin, şuradan öbür taraftan bilmem arsasını söyle, böyle anlattı anlattı. Sonra hiç soru sormadım. Dedi ki ya sen niye böyle şeylere hevesin yok? Niye bana soru sormadın hiç? Hani onu alırız, bunu alırız. Ay ne güzel. Oraya aylık ne kadar öderim falan. Niye dedi sormuyorsun? Dedim ki ben sana bir soru sorayım. Hadi ya bırak bunları. 50 tane evin olsa ne olacak dedim. Aynı anda kaçında oturacaksın? 10 tane araban olsa ne olacak? Aynı anda hangisini sürebileceksin? Ya ama öyle değil işte diyor. Sonuç itibariyle diyor. Ya şöyle de böyle derken. Çok savunamadı yani, çok büyük bir tarafından bakamadı. Hesabında milyonlar olsa ne olacak? Akşam başını koyacağın yastık yine bir tane. Sığınıp o yorganın içerisinde uyuyacağın bir tane sen varsın. Milyon dolarların hesaplarda olsa da ki sabah seni Allah o yataktan kaldıracak mı, o da belli değil. Öyle bir bilinmezliğin içerisinde yaşıyorsun. İnsan bazen sahip olduklarını çoğalttıkça hayatının da büyüdüğünü zannediyor. Oysa hayat sahip olduklarımız kadar değil ki, yaşadıklarımız kadar, paylaştıklarımız ve arkamızda bıraktığımız iyilikler kadar büyüyor. Ne hissettirdi bana? Bana ne kattı ya? Mesela şimdi bir arkadaşımız yazmış. Senin sayende üniversiteye yerleştim. Üniversite kaydını yapmış. Geçen sene sen psikoloji bölümü okuyorum dediğin için... Ne duruyorsunuz, okuyun dediğin için, Aygül okuyorsa ben de okurum dedim diyor. Gittim diyor, şimdi bana giriş kaydını ve şeyi atmış, resmini atmış. Nasıl bir mutluyum, size mutluluğumu bana şöyle bankaya milyon dolarların var deseler şu mesajla değişmem biliyor musunuz? Hiçbir anlamı yok çünkü şu mesajı milyon dolarla satın alamam ki ben, nasıl alayım yani? Şuradaki güzelliği alamazsın. Üniversite kapısının önünde resmini atmış kadıncağız diyor ki Aygül senin sayende şu an ben o aldığım ilhamla 4 yıllık fakülteye yerleştim diyor. Buradan sonra da hedefim diyor mali müşavir olacağım diyor. Ne güzel bir şey ya, yani çok acayip mutlu oldum. O yüzden bence bazen sahip olduklarımızdan daha çok bu paylaştıklarımız, insanlara verdiğimiz hisler, bunlar büyüyor. Dünya malı insanın elinde bulunabilir ama kalbine çok yerleşmemeli bence. Çünkü elinizde olan bir gün gider. Ev kalır, araba kalır, para kalır, makam kalır. İnsan ise yoluna hep devam eder. O yüzden mesele zengin olmak da değil. Mesele zenginliğin size ne yaptığı. 50 eviniz vardır ama bir insanın kapısını çalıp nasılsın demeyi unutmuşsundur. Milyonlarınız vardır ama birinin derdini dinlemeye bir gram vaktiniz yoktur. Sofranız çok büyüktür ama etrafınızda gönül rahatlığıyla oturabileceğiniz 3 insan kalmamıştır. İşte insanın asıl fakirliği belki de burada başlıyor. Çünkü bu hayatta hiçbir şeyi yanımıza alamıyoruz ama bir insanın duasını alabiliyorsun mesela. Bir çocuğun eğitiminde kalabiliyorsun mesela. Bir kadının üniversiteye tekrar yazılabilme cesaretinde olabiliyorsun, hikayesinde olabiliyorsun mesela. Bir annenin yükünü hafiflettiğimiz günde kalabiliyoruz. Bir dostun en zor zamanında yanındayım cümlesinde kalabiliyorsun, var olabiliyorsun. Belki gerçek servet budur, ne dersiniz? 50 tane eviniz olabilir ama bir insanın gönlünde yeriniz yoksa o evlerin kaç tanesinde gerçekten oturacaksınız? Hayatın sonunda kaç topunuz olduğu değil, kaç kalbi iyi geldiğiniz konuşulacak. Mal kalır, isim bile zamanla unutulur ama yaptığınız iyilik bazen sizden çok daha uzun yaşar, unutmayın.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 yılı tarihine kadar uzatıyoruz. Kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyasından faydalanabilecekler dedi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. İran'la Amerika arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nda ilan edilen yasak bölge kararıyla yeniden tırmanışa geçti. 6 aydır devam eden çatışmaların ardından Tahran yönetimi Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na uzanan yeni bir kısıtlı deniz sahası oluşturacağını duyurdu. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 27 derece. Ankara açık güneşli 25, İzmir açık güneşli 33, Antalya güneşli 37, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi İş cep ve maksimum

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
4: Getir. Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Mondium'a bak.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Aygücüm, o kadar güzel bir konuya değindin ki, bir hikayem var paylaşmak istiyorum demiş tüm dinleyicilerinle. Yengem vefat etti, kadını yıkıyorlar, saçında bir toka var. Yıkayan kadın biriniz bana yardım edebilir misiniz dedi. Bizimkilerden yaklaşım yok. Ben çıkardım yengemin tokasını. Bu bana çok büyük bir ders olmuştu. Giderken bir lastik toka bile, toka ile bile gidemiyorsun diye elime o tokayı alıp diyor. Öyle baka kalmıştım. Bu da tüm herkese bir hatırlatma olsun diyor. Üç günlük dünya. Hakikaten işte öyle arkadaşlar. Geriye tek kalan gerçek anlamda nasıl hatırlandığınız. Yani nasıl karşı taraftan nasıl anlaşıldığınız, başka bir şey de kalmıyor işte. Yani bu kadar basit. Aygül ablacığım, gerçekten çok acayip derecede moralim bozuk. Bence eşim beni beğenmiyor. Bu gezegenlerle mi alakalı? Ya da maaşım ondan yüksek. Acaba ondan mı kendini kötü hissediyor? Ondan yüksek maaş alıyorum diye demiş. Bilemedim hayatım, ne alaka ya? Yora yora buna mı yordun yani? Maaşı yüksek diye mi sen seni beğenmediğini düşünüyorsun? Yani senin maaşın yüksek. Ben sanmıyorum, erkeklere soralım. Eşinizin maaşı sizden yüksek olsa eşinize karşı soğuk mu yaparsınız? Eşinizi beğenmez misiniz? Tam tersi, bak bizim şimdi beyefendiler yazar. Keşke nerede o günler, başımın üstünden. Bunlar eşleri yüksek maaş alsa bunlar kul köle olur yani. Bak Cemil Bey yazmış, keşke olsa Aygül nerede diyor. Ben dedim bak, benim erkekler radyo D dinleyenler akılları başlarındaki adamlar. Ethem Kaplan diyor ki, ablam günaydın, fazla maaş alan kadınlar beni bulsun, keşke nerede o günler diyor. İşte feraset, işte cesaret. Helal olsun kendine güvenen özgüvenli adam. Aygül'üm günaydın, Antalya'dan selamlıyorum. Gömleğine bayıldım. Yıkamadan bana gönderir misin? Sen kokusun istiyorum, öpüyorum diyor. Emine. Emine bacım. Bazı tipler rakip olarak görüyor kadını. O durumda daha da çok yaşadığı ezikliği, kadını değersiz, çirkin ve bastırmaya çalışıyor. O yüzden... demiş. Vallahi bilmiyorum ya, erkek olsam eşimin benden çok kazanması, böyle şey hayatta takmam, çok onur duyardım, gurur duyardım, mutlu olurdum. Çatır çatır da parasını yerdim yani. Allah da bilmiş de beni erkek yapmamış. Asıl ben onu ezik görürüm be Aygül diyor. Adam çok kazanacak, ben diyor şey yapacağım diyor, yani benden düşük alacak. Ben onu eziklerim diyor. Kandıralı Ferdi'ye soralım. Ferdi, eşin senden daha çok kazanırsa ne yaparsın?

Mesela bak, kadınlarda hiç böyle takıntı var mı? Kadın mesela eşi senden yüksek maaş alıyorsun diye bir kadının kafasına taktığını gördünüz mü? Daha fazla kredi kartını alır kocasının. Daha yapması gerekenleri yapar kadın. Banka kartlarını ben alırım.

Peki şeyi merak ediyorum. Hiç eşinizin sizden para gizlediğini yakaladınız mı mesela? Yani erkekler çok gizleyemez bence parayı. Ama yok Aygül hiç öyle değil, gayet de yapıyor dediğiniz bir şey var mı mesela? Böyle bir şey yakaladınız mı? Yani illaki vardır ama mesela kadınlar yapar. Ay bunu kız kardeşimden aldım der mesela. Bu parayı kız kardeşimden aldım, onu ödeyeceğiz der yani. O bir taktiktir kadında. Ki geri iade etsin adam diye. Aygül benimki yılan diyor, gizliyor diyor. Gizler gibi oldu ama beceremez diyor Aygül. Aslan Burcu Mustafa'm.

0: Dinledik. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Aslanlar Doğuyor ve Berkay'la geri döneceğiz. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Berkay, Aslanlar Doğuyor.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Kay Radyo D'de dinledik, müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Yeni teknolojiler hakkında verdiği bir röportajında yapay zekanın müzik sektörü üzerindeki etkisini eleştirmişti ve önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha vahim sonuçlarla karşılaşabiliriz demişti. Bakalım önümüzdeki günlerde öngörüsü gerçekleşecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu kez Madrigal'le devam ediyoruz. Uzun bir süredir parça playlistimizde sevdiklerimizden biri. Seni Dert Etmeler şimdi Radyo D'de. Radyo D hayatın içinde,

0: Yalnız uyursan rüyalara sor beni.
1: Gel gör nerelerdeyim.
0: Korkusuz göğün altında bir

0: de dinledik. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. İki tas çorba ve Mela Bedel'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.151 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.45, euro 56.32'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.862, çeyrek altın 11.636 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo TRT birazdan. Mela Bedel, iki tas çorba.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Bazen insan kalbinin peşinden giderken sadece kendi hayatını değil, etrafındaki herkesin hayatını da değiştirir. Sevdiğin için bir şey yaparsın, kendi yolunu çizmek istersin ancak o seçimin bir bedeli vardır. Aile, verilen sözler, gurur ve bazen de haysiyet. Peki insan sevdiğiyle ailesinin doğru bildiği arasında kaldığında hangisinden vazgeçer? İşte Kanal D'nin yeni başlayacak dizisi Haysiyet'te Mehmet ve Simay'ın aşkı bize tam olarak bunu gösterecek. Onları bekleyen bu zorlu yolu birlikte yürüyecekler. Bizi ekranlara kilitleyecekler. Haysiyet bu akşam saat 20'de Kanal D'de.

albümünün adını taşıyan ilk parçası Aşkından Ölmemeli ve Sena Şener Radyo D'de dinledik. Hatırlayacaksınız onu Stüdyo D'de de konuk etmiştik ve müzik dünyasında son dönem içerisinde etkili parçalarını bizimle buluşturmaya devam ediyor. Bu parçanın sözü ve müziği ve düzenlemesi de yine kendisine ait. Bu kez Karma Altı ve Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Taburama Radyo D'de.

0: Aliye bak bu sefer affetmem.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
2: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
1: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
0: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
1: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
2: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
1: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
3: Hemşerim, Cihan Alboran ve Cihan Deniz Alboran'ın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
2: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Lezzet arıyorsan Festin. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: yeniden yorumladığı parçası Yürüye Akulum'la Salih Bademci ile yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir salı günü diliyorum. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez Tantaşçı konuğumuz oluyor. Biliyorsunuz 2026 yılında Sende de Benden Var turnesi kapsamında Radyo D ve DreamTürk sponsorluğunda birçok konsere imza attı. Konserlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kez Eskişehir'de hayranlarıyla buluşacak. Yine güzel bir konsere imza atacak. Eskişehir'de Kent Park Festival alanında 9 Eylül'de Tantaşçı harika bir konsere imza atıyor. İşte sözünü ettiğimiz isim Tantaşçı ve gidişat şimdi Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Radyo'da Ede dinledik. Özellikle sonbaharın gelmesiyle, okulların bir kısmının açılmasıyla birlikte yavaş yavaş büyük şehirlerde sabah saatlerinde daha yoğun bir trafikle güne başlıyoruz. Gelecek hafta çok daha yoğun olacak tabii. Okulların hemen hemen hepsinin açılmasıyla birlikte çok daha yoğun trafikte ilerleyeceğiz. Şu anda özellikle yine İstanbul'da trafikte olanlar var görüyorum. Onlara sabır diliyoruz. Herkese bir kez daha güzel bir gün diliyorum. Kolay gelsin. Harika isimler, harika parçalar burada Radyo D'de.

0: Fazlası için de Radyo D'de kalmaya devam edin.
1: Radyo D. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Doğu Svek. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Geçmişten günümüze sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi 99 yılına gidelim. Aralık ayında bir albüm bizlerle buluşturdu. Bir Garip Aşk bestesi. Ve bu albümde 10 şarkı yer alıyor ki albümün de sevilen şarkılarından biri. Şu an kulaklarınızda kimden bahsettiğimi çoğumuz anımsadı. Ve aynı zamanda bu akşam yeni gösterime girecek olan Haysiyet dizisinin de film dizi müzikleri de bilakis kendisine ait. Kıraç, gidiyorumla. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Ne başka

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kalp sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Radyo D. Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.118 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.46, euro 56.31'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.848, çeyrek altın 11.612 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Derinden biri sıradaki şarkı konsepti, mottolarını sizler belirliyorsunuz ve sizlerin belirlediği o mottolar Instagram'da ve WhatsApp'ta bizlerle buluşuyor. Biz de o mottoları belirliyoruz, seçiyoruz ve sıradaki şarkı konseptiyle Radyo D'de sizlerle buluşturuyoruz. Gelin bunları birlikte dinleyelim şimdi.
1: Sıradaki şarkı sıcağa rağmen kahvesinden vazgeçmeyenlere gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

0: Sevdiği yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 13 ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
2: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
3: Zor olmuyor mu Mehmet?
4: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
3: Hem yazarlık hem hamallık.
1: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
5: Vazgeçmem bizden.
2: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
1: Haysiyet bu akşam saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
6: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Fertiz.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara.

hem de taptaze. Aslında içimizi böyle kıpır kıpır yapan bir şarkı diyebilirim. O pick-up'ların tozunu alan, bizi 70'lerin büyüleyici Anadolu rock ve folk rüzgarına savuran yepyeni bir tekli. Kulaklarımızın da ne bileyim şöyle bir pasını almıyor desem yalan olur hani. Kimden bahsediyorum? Elif Kaya. Yeni bir single Selim Çaldıran'da düzenlemede. Vallahi severim. Radyo D'de.

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
1: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
3: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
4: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

biz Radyo D olarak yarın 32. yaşımızı kutluyoruz. Yarın Aygül Aydın sabah 7 ile 10 arası yayında ve İrfan Aslanan da yine aynı zamanda akşam yayında Drive Time'da. İrfan Aslanan ve Aygül Aydın sürpriz 25 bin liralık hediye çeki kazandıracak radyomuzun doğum gününe özel. O yüzden kulağınız dört açıp radyoyu dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Şimdi sosyal medyada bu aralar böyle 80'ler paylaşımı yapılıyor ya, yapay zekaya yaptırılıyor fotoğraflar. O da 20'lik delikanlı gibi yine kaslarıyla olan fotoğraflarını paylaşmasıyla zaman Mustafa Sandal için pazara kadar değil mezara kadar durmuş yorumları alıyor sosyal medyada. Düşmüşüm.

açtığı böyle kas şovuyla beğenileri bir hayli üzerine aldı. 56 yaşında kendisi ve 20'lik delikanlılara da taş çıkaran baklavalarını böyle gören hayranları Suç Bende albümünü dün çıkarmış gibi duruyor. Az önce de söyledim. Zaman Mustafa Sandal için pazara kadar değil mezara kadar durmuş gibi böyle yorumlar almasıyla bir hayli esprili bir ortam yaratmadı desem yalan olur. Mustafa Sandal'ı bizlerle buluşturduğu son single'ı Geliversen'le geride bıraktık. Şimdi duygusal bir gönül borcu aslında 11. stüdyo albümü. O da yine Mayıs ayında bizlerle buluşturdu. Ve albümde babasına ithaf ediyor bu şarkıyı. Yani kamyon şoförü olan babası Talat Ertem'e ithaf ediyor. Ve Yol Şarkıları albümü desem sanırım yerinde olacak bu albüm için. Kimden bahsettiğimi çoğumuz anımsadı. Ceylan Ertem ve o albümde yer alan Bir Gülü Sevdim. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Onu da hem yaş itibariyle hem de elim bir rahatsızlık sonucu kaybettik. Çok naif bir isimdi. Piyanosunun başında takım elbisesi ve o taranmış özel saçları. Güzel de bir vokal. Başarılı bir erkek vokal. Ferdi Özbeğen'le özdeşleşmiş bir unutulmaz klasik diyebilirim bu şarkıyı. Şimdi albüm dedim ya, Ceylan Ertem'in 11. stüdyo albümü diye. Özelliği ise babasının direksiyon başında geçen ömrüne, ki kamyon şoförü olduğu için kendisine verdiği emeğe bir teşekkür ve gönül borcu olarak hazırladığı bir albüm. Babasının yıllardır kızından duymak istediği, en sevdiği şarkılardan oluşan bir albüm olarak Bir Gülü Sevdim'i Ceylan Ertem'le geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken 30 Nisan'da bizlerle buluşturdu. Kainat Şahit, Altay Radyo D'de.

0: Göksel'i sevilen ve bilinen şarkısı bir ihtimalle geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.086 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.46, euro 56.30'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.854, çeyrek altın 11.622 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Mehmet Akalın sosyal medyada yazım hatalarından sonra şimdi de yapay zekaya savaş açmış durumda. Geçtiğimiz günlerde bir fanının yapay zeka ile kendi sesini taklit ettiğini görünce benim yerime detone olmadan okumuş, dava açacağım diyerek isyan etmesi konuşuluyor. Biz de yapay zekanın o taklidine Demet Akalın'ın efsaneleşmiş o sert çıkışıyla yanıt verdik. Bir şey mi dedin? Ve bu şarkıyla kendisini geride bırakırken tempoyu düşürmeyelim. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansında size eşlik etmeye devam ederken bunun en güzel örneklerden Cem Belivi. Sevme diyorlar şimdi. Radyo T104'te.

Biz Radyo D olarak deli dolu bir şekilde 32. yaşımızı dolu dolu dolduruyoruz yarın itibariyle. Ve aynı zamanda da yarın 7 ile 10 arası Aygül Aydın ve aynı zamanda da yine 17 ile 20 arası İrfan Aslanan kendi programlarında sürpriz markadan 25'er bin liralık, toplamda o gün yani yarın doğum günümüze özel 50 bin liralık hediye çeki 25 bin lira. Aygül'de 25 bin lira, İrfan Aslanan'la radyo makinesinde 17-20 arası İrfan Aslanan ve aynı zamanda 7 ile 10 arası da Aygül Aydın'la Günaydın yayında olacaklar. Bu hediye çeklerin sahibi sen olabilirsin. 25'er bin liralık bu hediye çeklerini kazanabilmek için yapman gereken doğum günümüze özel. Kulağını dört açıp radyoyu dikkatli bir şekilde yarın itibariyle Aygül'ü ve İrfan'ı dinlemek ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı takip etmiyorsan Radyo D104, Instagram, Facebook ve X, buralardan da bizi Radyo D'yi takip ederek kazanabilme şansını da böylelikle arttırabilmek. Şimdilik binler Eylül'de, Radyo D104'te.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken 2018 yılına giriyoruz. Bu kez Aytaç Kart İşbirliği ile beraber Yağmur isimli şarkısını bizlerle buluşturmuştu. Hiç unutmuyorum. Klibin çekileceği Atina uçağını da son dakika kaçırması magazin gündemine yansımıştı. Sete yetişebilmek için de İstanbul'dan Atina'ya kendi aracıyla tam olarak 1200 kilometrelik karayolunu 9 saat gibi rekor bir sürede geçerek sete zamanında varmasıyla zorlu çekim şartlarında da klibini gerçekleştirmiş oldu. İşte o klibi Yağmur, söz konusu olan İlyas Yalçıntaş. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D104'te. Keyifli günler.

0: 90'larda böyle estiren bir isimdi kendisi. Hazal seslendirmişti bu şarkıyı. Ve sözleri Günay Çoban'a aitti. Derken Emrah Karaduman düzenlemesiyle Deryaoğlu bu şarkıyı bizlerle buluşturdu, sürgün aşkımız. Ve şimdi de o şarkıyı geride bıraktık. Dakikalar sonra geri dönüyoruz.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıtalar araçlarının yük kapasitesini aşamaz. Aşırı yük fren mesafesini uzatır ve araç kontrolünü zorlaştırır. Bu durum hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturur. Denetimlerde kapasite aşımı tespit edilirse yaptırım uygulanır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: İrfan Aslanhan.
5: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
6: Oh, oh, oh. Ya programda biliyorsunuz her şey var.
5: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
6: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
7: Seni Cimer'e şikayet edeceğim.
6: Niye kız?
7: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
6: Sus kız, Allah seni.
8: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Berkay Aslanlar doğuyor.

0: lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
2: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

bazen insan kalbinin peşinden giderken sadece kendi hayatını değil, etrafındaki herkesin hayatını değiştirebiliyor. Sevdiğin için bir seçim yapıyorsun. Kendi yolunu çizmek için böyle kendin ilerliyorsun, ancak her seçimin de tabii hepimize bir bedeli oluyor. Aile, verilen sözler, gurur ve bazen de haysiyet. Peki, insan sevdiğiyle ailesinin doğru bildiği arasında kaldığında hangisinden vazgeçebilir? Hiç düşünmedim. Ama Kanal D'nin yeni başlayacak dizisi Haysiyet'te Mehmet ve Simay'ın aşkı bize tam olarak bunu gösterecek gibi gözüküyor. Onları bekleyen bu zorlu yolu birlikte mi yürüyecekler? Birlikte göreceğiz. Bizi ekranlara kilitleyecek bu Haysiyet bu akşam saat 20'de ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında. Haysiyet dizisini de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi geride bıraktığımız tabii ki pazar gününü unutmak elde değil. 6 Eylül'de harikulade bir gün yaşattı bize Filenin Sultanları. Ve Sinan Erden'de tarih yazdılar. Ve Dünya Olimpiyat Şampiyonluğu'nun da ardından tarih bir kez daha yazılmış oldu Filenin Sultanları sayesinde. Üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olarak tüm dünyayı da ayağa kaldırmayı başardı kızlarımız. Ve manşetlere baktığımda yıkılıyor İtalyan basını, diğerlerinin yapamadığını Türkiye yaptı derken İspanyol da kimse onları durduramıyor diyor. Bununla beraber komşu Yunanistan'a bakıyorum. Övgüler yağmaya devam ediyor. İtalya'nın üçlü zafer hayalini suya düşüren sultanlar diyor. Türk voleybolunu zirveye mühürledi. Bizim de arkamıza yaslanıp şimdi bu gururu da sanırım iliklerimize kadar hissetmemiz gerekiyor. Gurur duyuyoruz. Hal böyleyken de Radyo D ailesi olarak da kızlarımızı bir kez daha bu haklı mücadelede tebrik ve ediyoruz.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

belki başka ama. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ben Çağlar, şimdilik gidiyorum. Yeni saatle beraber popüler müziğin hit örnekleri Radyo D'de. Keyifli günler herkese.

0: Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
1: Kader. Nerede?
0: Acı, aşk ve mücadele.
2: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
1: O seçimi yaptı.
0: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
3: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı bitti.
2: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
4: Keşke elimde olsaydı da seni hiç sevmeseydim.
0: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda.

0: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
1: Öyle mi dedin? Ölüm saati.
2: Kanında uyku ilacı tespit etti. Çok keskin bir bıçak kullanmış.
3: Kol yapısı katil abi. Kadeh parçaları.
4: Ben yapmadım.
5: Kimseyi öldürmedim ben.
6: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Merhaba, ben Gökhan Tepe. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
1: Gel paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi yitirmeden. Gel kirlileri temize çekelim sevgilim.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.124 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.45, euro 56.32'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.838, çeyrek altın 11.595 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Spotify.
1: Bu yaz mutluluğun ritmi seninle.
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Sefaköy Avcılar, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Altınşehir Firuzköy, Bayrampaşa Mahmut Bey güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Maltepe, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamet yoğunlaşmaya başlarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde de yoğun seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
3: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdım derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
4: Zor olmuyor mu Mehmet?
5: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
4: Hem yazarlık hem hamallık.
2: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
6: Vazgeçmem bizden.
3: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
2: Haysiyet bu akşam saat 20'de Kanal D'de başlıyor.

0: anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: heyecanı en iyi şarkılarla yine burada.
1: Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Güliz Ayla. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Mesela on milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.152 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.45, euro 56.36'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.863, çeyrek altın 11.639 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo TRT Biraz'dan. Hadise, ara beni.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi. İletişim Başkanlığı tarafından bağımlılığa dur de, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı ile mücadele paneli 9 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Panel, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığını güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal politika ve stratejik iletişimi kapsayan bütüncül bir yaklaşımla tartışarak etkin mücadele önerileri ortaya koyacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okullarda öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesinin en temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan Markle'a Kral Charles adına gönderilen resmi mektupta çiftin kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadığı ve kamu nezdinde sade birer vatandaş gibi işlem görecekleri bildirildi. Avustralya'da sosyal medya kullanıcılarının akışlarında algoritma tarafından önerilen içerikleri görüp görmeyeceklerine karar verebilmelerini sağlayan düzenlemeleri içeren yeni yasa tasarısı hazırlandı.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu 28, İzmir ve Antalya açık güneşli 32, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
3: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
4: Zor olmuyor mu Mehmet?
5: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
4: Hem yazarlık hem hamallık.
2: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
6: Vazgeçmem bizden.
3: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyet ise boyun eğmemeyi öğretir.
2: Haysiyet bu akşam saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
7: Reklam.
8: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Güzel çalıyor değil mi?
10: Ya insanın içine huzur veriyor.
11: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
15: Pilot Garaj Auto Expertise.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
17: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
18: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Sevgili dinleyenler, keyif için gelin, radyonuzun sesini açın, bugün öyle dinleyin.

0: Burası Radyo D. Efendim Bodrum'dan canlı yayınımız başladı sevgili dinleyenler. Bugün farklı bir formatımız olacak. Zaten son günlerde böyle biraz da buruğuz biliyorsunuz. Bugünkü program hepimize ilaç gibi olacak, iyi gelecek. Herkes hoş geldi. Bütün Kanal D şarkılar bizi söyler. Arşivini yükledik, getirdik buraya. Efendim usta, besteci, müzisyen, canımız, Bodrum'dan abimiz, Bodrum'un olmazsa olmazı Bülent Özdemir'le bugün yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bülent abicim hoş geldin.
1: Hoş bulduk İrfan'cığım. Ne güzel.
0: Seni böyle ağırlamak bizim için çok keyifli. Yani seni burada görmek Radyo D'de. Evet. Bir de yani 55. sanat yılı kurultay, bu genç adam 18'lik gibi duruyor yani. Bu nasıl 55. sanat yılı?
1: Vallahi bilmiyorum artık. Yani baba yukarıdan diyor ki biraz yürü bakalım.
0: Vallahi baksana zayıflamış falan. Evet. Ses hala kitap gibi. Nerede o, bir bölümün var?

0: de yani bir gün havalimanında karşılaştık Sibel Can'la. Dedim ki her gün bir doz alıyoruz Sibel Can'ı alıyoruz. Efendim herkes hoş geldi. Özel bir yayın bugün. 0549-204-0104'te buluşacağız. Radyomuzun WhatsApp numaraları. Instagram'ımız açık. Oradan da mesajlarınızı okuyacağım. Bugün neden özel? Demin de söylediğim gibi Bülent abinin 55. sanat yılı. Normalde biz geçen sene yapalım diyorduk. Belki ondan önceki sene de yapalım diyorduk. Galiba kader bizi bu yıla itti. Bu yıl yapalım
1: evet,
0: diye.
1: Evet, bence de.
0: Evet, yani çünkü ne zaman arasak bir şey çıkıyor falan. Geçen hafta tam...
1: Sen çok meşgul adamsın ha.
0: Geçen hafta da tam yapacak. Geçen hafta mıydı bizim dizi şey? Ha, geçen haftaydı. Bu haftaya erteledik. Güzel oldu. Güzel
1: i̇yi
0: bir
1: oldu, iyi oldu.
0: Bodrum gününde. Bir de işte lazım senin gibi böyle damara dokunan.
1: Evet.
0: Kötü günler geçiriyoruz. Dün Serhat'ımızı kaybettik. Evet. Serhat Kılıç'ı. Vallahi İçimiz buruk. Yani bu birkaç yıldır böyle işte Volkan Konak'tı, işte genç oyunculardı, müzisyenlerdi. Yani üst üste böyle hızlı ölümler gerçekleşti.
1: Son 3-4 yıldır bayağı ciddi yaprak dökümü oldu.
0: Evet.
1: Çok özel, çok önemli isimleri kaybettik. Allah rahmet eylesin. Tabii ki ama çok dikkat etmemiz lazım.
0: Değil mi?
1: Bizler toplumun aynasıyız. Bizler topluma bazı görevlerimiz var. Örneğin ben işte beste yapıyorum, ne bileyim diğeri bir tiyatro oyuncusu diyelim. Şu yani sanatla uğraşan insanların biraz dikkatli olması gerekiyor.
0: Değil mi?
1: Yani bu misyon olması lazım.
0: Sevgili dinleyenler, Bülent abi geldi, çocuklar dedi, baktırıyor musunuz değerlerinize? Hemen bir tane vitamin çıkardı, bak bu çok önemli dedi.
1: Evet.
0: Hemen böyle ayaklı eczane gibi. Evet. Yeni yaptırmış bütün bakımlarını herhalde gitmişsin.
1: Aynen, evet.
0: Ama insan endişelenmiyor değil. Yani Metin Arolat'ın ölümünden sonra Cenk Eren hemen işte sağlık kiti kuliste bulunduruyor. Sahne aldığımız, çalıştığımız yerlerde de öyle tam teşekküllük ortamlar da yok yani.
1: Aynen.
0: En ufak bir kalp krizinde müdahale edilecek şeyler de, yetenekte, kabiliyette insanlar da yok çevremizde.
1: Kesinlikle, ama dediğin gibi sağlık kitleri çok önemli. İlk müdahale çok önemli. Biraz değil, bayağı dikkat etmemiz lazım çünkü... Gerçekten içinde yaşadığımız ortam, içinde yaşadığımız şartlar o kadar kritik ve stresli ki.
0: Değil mi?
1: Tabii yani mesela dediğim gibi ben 3 yıldır baktıracağım 3 yıldır...
0: Fırsat bulamıyorsun.
1: Fırsat bulamıyorum çünkü o kadar farklı şeylerle uğraşmaya başladık ki hayatımız o kadar... dolu gidiyor ki nedir yani, bu neyin peşindeyiz onu da anlamıştım.
0: Ya bir dur demek lazım aslında.
1: Bir frene basmak lazım. Evet.
0: Evet.
1: İşte şartlar, o pozisyonlar böyle yani.
0: Bu arada geçmiş olsun sevgili dinleyenler. Yayına girmeden dakikalar önce öğrendim. Bizim de bu saatte yayıncımız, biliyorsunuz, en son Radyo D'de jübile yaptı gibi. Ustamız, abimiz Ceyhun Yılmaz. Yüksek tansiyondan dolayı galiba bir ufak bir operasyon geçirmiş. Umarım güzel haberler alırız Ceyhun abiden de. Ceyhun abicim, seni çok seviyoruz. Canımızsın. Emeklerin var üzerimizde. Sağlıkla güzel haberlerini alalım Ceyhun abinin de. Evet, geçmiş olsun. Sevgili dinleyenler, hoş geldiniz. Dediğim gibi biraz farklı bir program olacak. İhtiyacımız var son günlerde buna. Hem Bülent abinin engin o düşüncelerinden, fikirlerinden yararlanacağız. Bir de tabii çok kritik bestelerin sahibi, Türk müziğimizde çok farklı bir yerde hani Bülent abi. Bu sene de 55. yılı. O yüzden bugün arşivlik bir program bizlerle olacak. Birkaç tane böyle mesajlarınıza bakayım, neler göndermişsiniz efendim, bir sesli mesajınıza.
2: Hayırlı başarılar. Da.
0: Selam.
2: Bülent abiye selamlar.
0: Bülent abiye selamlar diyor. Teşekkürler. Bülent abinin de sizlere selamı var. Fenalık bir yayın, evet, buyursunlar.
3: İrfan'ım, canım. Merhabalar. İyi yayınlar. Allah'ım çok şükür sesini duydum.
0: Oh.
3: Ve kulaklarımın pası bir kez daha silindi Bülent Özdemir'le de birlikte.
0: Ya.
3: Çok güzel, çok güzel bir program olsun. İyi yayınlar olsun.
0: Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Tabii istekler falan varsa, ya Bülent abi gitarı da getirmiş ama bilmiyorum şimdi. Bu gece sahne var mı Bülent abi?
1: Bu akşam yok.
0: Yarın akşam mı var?
1: Evet, cumartesi akşamı final yapacağız.
0: Final artık sezon bitiyor değil mi?
1: Sezon bitiyor ama ayın daha doğrusu perşembe günü Urla'da bir yine Aslı Zen arkadaşımın bir programı var. Onu da konuk olacağım.
0: Aslı Zen mekan mı açtı acaba? Ben...
1: Aslı Zen evet. Urla'da çok güzel bir hem butik hem kafe şeklinde. Ya. Orada böyle çok acayip güzel şeyler yapıyor.
0: Selam olsun Aslı yani, Zen'e de. Selam.
1: Ha, ondan sonra işte ona konuk olacağım. O da çok güzel böyle 20-25 kişilik bir ufak bir yer yapmış. Orada böyle canlı canlı.
0: Harika.
1: Öyle bir program yapacağız.
0: Yani sensiz Ege düşünülemez, sensiz Bodrum düşünülemez. Bodrum'da kaç sene? Şimdi sanat hayatında 55 yıl da. Evet. Bodrum'da kaç yıl Bülent abi?
1: Bu yıl tam 40. yılımızı kutluyorum.
0: Bodrum'da.
1: Bodrum'da.
0: Maşallah.
1: Yani 40 yaz önce 1986'da ilk geldim Bodrum'a.
0: Aa, o zaman Zeki
1: Bey hayatta.
0: Evet.
1: Evet. Ve Bodrum'un meğer altın yıllarıymış.
0: Değil mi ya?
1: Meğer öyleymiş. Yani biz gerçekten çok şanslıyız o konuda. Hmm. O 10 yıl hatta 13 yıl Bodrum'da müthiş bir atmosfer içinde yaşamışız. Şimdi anlıyorsun tabii yani.
0: Kıymetini değil mi?
1: Kıymetini. Yani bakıyorsun ya biz bunları yaşamışız falan. Çok güzel bir şey.
0: Büyük bir dezenformasyon oldu. Büyük bir kayıp aslında. Hem sanat anlamında da o eski sahneler, eski ortamlar, eski mekanlar, bir de şimdikine bakıyoruz. O şansı efendim bu Bülent Özdemir'in ya bunu gördüm Bülent abi. Bunu nereye yaptılar senin anıtını? Ya heykeli dikilecek adamsın deniliyor ya yani hani. Sevgili dinleyenler, Bülent Özdemir'in heykeli de dikildi. Şimdi kurultay gösteriyor da nereye dikildi heykelin?
1: Yani bu Karşıyaka Girne Bulvarı'nda.
0: Evet.
1: Bostanlı ile Karşıyaka arasında işte meşhur Yunuslar vardı. Hı hı. Orada çok güzel bir yeri koydular sağ olsunlar.
0: Peki bir şey soracağım Bülent abi. Beton yetti mi? Ya yetmez sevgili dinleyenler. Bugün tabii size hatırlattıkça Bülent Özdemir'i bu da mı diyeceksiniz? İşte Lale Devri, Kınalı Kuzumlar, Deli Kız'ın türküsü ki Gülten Akın şiiridir efendim. Onu da ayrı konuşacağız, bestelemiş. Canın sağ olsun Ferhat Göçer'e verdiği şarkılar, Sezen Aksu'ya, Yıldız Tilbe'ye, yani kaçaklar, hangi birini söyleyelim ya. Ve o yüzden diyorum ki beton yetmez yani. Bülent abi bir lakabın varmış senin.
1: Evet.
0: Ne mi bu lakabı?
1: Şimdi çok ufak yaş.
0: Dur anlatma, reklama gidelim ondan tek, sonra.
1: Tamam,
0: dur.
1: Tamam.
0: Bir müzisyen kardeşim hatırlatıyor şu an. Hemen şöyle bir iki mesaj daha bakayım, reklama gideceğim efendim, bakalım.
4: Hocam hoş geldin.
0: Selamlar.
4: Bugün müthiş bir yayın olacak eminim.
0: Evet.
4: Dinlemeye devam ediyoruz, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Bugün özel bir yayın olacak. Böyle istediğiniz bir soru varsa, ne bileyim beste yapmaya çalışıyorsunuzdur. Şimdi herkes aldı yapay zekayı eline, beste yapıyor bizim kurultay gibi mi? Mesela. Sizin de sözleriniz varsa ne yapıyorsunuz? Bir bestekar olarak Bülent Özdemir'e sormak istediğiniz belki bir şeyler vardır. En organik yerden cevap verir. Tamam mı? İstanbul Merkez Stüdyomuzda reklamda olacağız. Şimdi 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Döndüğümüz zaman Bodrum'a yazılmış en iyi besteyle döneceğiz. Begonville ama ne zaman? Ne zaman?
1: Reklamlardan sonra.
0: Ya.
5: Boy vermiştir şimdi. Yasemin basmıştır Bodrum.
0: Reklamlar efendim, birazdan geliyoruz.
6: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar. Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
8: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen de 11.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Hele bakın.

0: hemen bir tiyers girdi oradan. Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Bodrum'dan canlı yayınımıza başladık efendim. Seyyar stüdyomuzdan 55. sanat yılını kutlayan Bülent Özdemir konuğumuz. Ah be. Sibel mi geliyor şimdi?
1: Evet tabii.
0: Ya dur.
2: Gözüme ilk damlası düş.

0: Kaç kişi kaldı sevdayı savunan? Sen.
1: Eyvallah. 3-5 kişiyiz.
0: Vallahi billahi. Yani nerede o Lale Devri'nde söylediğin o eski aşklar. Evet. Radyodaki o eski şarkılar. Yok. Hepsini de yazmışsın vallahi.
1: Yani tabii ki biz çok az kaldık.
0: Maalesef.
1: Yani 3-5 kişi diyebilirim.
0: 3-5 kişi. Vallahi billahi. Efendim işte o 3-5 kişiyle sevda anlatılmaya çalışılıyor günümüzde. Maalesef Bodrum'a yazılmış en güzel eserlerden biriz. Var tabii işte Mazhar Fuat Özkan'ın Bodrum'u var. Gündoğ Arken'in Bodrum'u var. Kaç sene oldu Begonvil?
1: 2006 yılında okudu Sibel Hanım. Hı hı. Yaklaşık işte.
0: İlk önce Sezen Aksu mu okumuştu?
1: Yok, önce Sibel Hanım okudu. Hı. Sonra Sezen Hanım da okudu. Hı hı. Zaten sözlerini Sezen Hanım yazdı şarkı.
0: Evet, bestesi sizin.
1: Evet. Ben şöyle yapıyorum mesela. Önce besteyi yapıyorum. Hı hı. Önce müziği yapıyorum. Sonra üzerine, çünkü melodi ve müzik aslı olandır genelde. Yani bir sözü alıp şiir olarak okursunuz ama bir müzik çok daha fazlasını anlatır. Hmm. O yüzden müziğin önce yapılması çok önemli. O zaman ne oluyor? Yazacak olan kişiye zaten bir ruh, bir groove veriyorsun. Bir hikaye veriyorsun.
0: Doğru.
1: Müzik alıyor onu, bir yere götürüyor.
0: Evet.
1: Yani Sezen Hanım mesela bana şey der. Ya Bülent, yazsana şunu falan.
0: Hep öyle derler. Sizi Sezen Aksu beste yapmaya itekledik gibi.
1: Evet. Öyle bir hikayemiz var. Tabii.
0: Evet. Yani çok... Nasıl oldu şimdi? Bugün çok hikayeler var. 55 evet. Yılı biz 3 saate nasıl sığdıracağız sevgili dinleyenler? Yani nasıl oldu Sezen Hanım'ın bu iknası?
1: Şöyle, 1986 yılında Bodrum'a ilk geldiğimde
0: evet.
1: Biz bir rock grubuyduk. Rock çalıyorduk.
0: Aa.
1: Evet. Ama işte çok böyle o zaman çok güzel bir turist... şey vardı, portföyü vardı Bodrum'da. Dünyanın en klas, en kaliteli turistleri vardı Bodrum'da. Biz de rock çalıyorduk ama çok değişik milletler geliyordu. Hmm. Sonra Türk müşterilerimiz çalmaya başladı. Ne oluyor burada falan şeklinde. Bu sefer Türkçeler de çalmaya başladık. İşte mesela bir akşam bir beyefendi geldi. Dedi ki, çok böyle kelli felli efendi bir adam. Ya birader dedi, bana bir tane İbrahim çalar mısın?
0: Rock çalıyorsunuz bir de
1: evet,
0: orada ya.
1: Eyvah.
0: Ama üf, şey arabeskin yani, rock versiyonu.
1: Evet, evet ama arada Türkçeler de çalıyorum işte böyle. Bakıyorum Türk müşteriler çoğunlukta olduğu zaman işte ne bileyim bir Timur Selçuk çalıyorum. Ne bileyim bir Cem Karaca çalıyorum. Efendim söyleyeyim. Ben bir tane İbo dedi bana dedi, patlat şöyle elini cebine attı falan, iş cebine attı, bir zarf çıkardı falan, bir zarf uzattı.
0: Üf.
1: Baktığın içinde $1000 var derhal falan.
0: En sevdiğimiz Alatura.
1: Evet.
0: Değil mi ya, zarfta $1000 var.
1: Evet yani o zaman tabii yani $1000 de ama şu an bir para değil, bizim Türk parası.
0: Şimdi büyük para.
1: Tabii bizim Türk parasıydı o zaman, işte $1 $2 falandı belki de yani ya. Bilmiyorum. Neyse. İşte yine böyle çok eksantrik ve değişik bir gece baktım, bir kafa gördüm orada, rahmetli Onur Tunç'la Sezen Hanım.
0: Aa.
1: Evet, ondan sonra bizi dinlemeye geldiler falan dediler. Ondan sonra bir ara verdik, arada bana dedi ki, ya Bülent'ciğim dedi, torba dedi, sepet dolu dedi, taşıyor dedi. Yani rock çalıyorsun, caz çalıyorsun, arabesk çalıyorsun, onu yapıyorsun ve neden beste yapmıyorsun dedi.
0: Daha önceden bir tanışıklığınız var mıydı?
1: Yoktu. Yani vardı da
0: uzaktan
1: o hatırlamaz belki. Ben söyledim gerçi, anlattım bu mevzuyu da.
0: Ama ikiniz de İzmir tabii.
1: Tabii tabii. O Karataş Kız Lisesi vardı. Orada okurken biz oraya konsere gitmiştik. Konser o zaman genç. Böyle işte Çılgınlar diye bir grubumuz vardı.
0: Vay Çılgınlar.
1: Evet,
0: biz
1: evet.
0: De D'liler. Orada tanışmıştık.
1: Yani oradan bir tanışıklığımız var. Aradan yıllar geçti tabii. Neyse. Ben dedim ki neden beste yapmıyorsun dedi. Dedim ki sen iste ben yaparım dedim ya. Yani ertesi gün ben Deli Kız'ın türküsünü yapıp götürdüm.
0: Gülten Akın şiiri.
1: Evet. Ve o zaman şey demişti bana. Ya Bülent işte sen busun ya, bırak rakmak, tamam eyvallah ama senin dağarcık dolu, çalış bunları, beste yap, bu birikim hiç yap dedi yani, çıkacak senden ben biliyorum falan, öyle bir gaza getirdi beni sağ olsun.
0: Ya. Ha,
1: o geliş öyle devam ediyor.
0: Sezen Aksu'nun zaten bu yetenek avcılığı, güzel koku alması o konuda.
1: Oo, evet.
0: Müthiş. Yani Bülent Özdemir'deki o cevheri görmüş, onu işlemiş. Sevgili dinleyenler, Deli Kız'ın türküsü muhteşemdir. İşte bu kaç yılı?
1: Aslında 96 yılı yanılmıyorsam kendisinin okuduğu. Hı hı. Ama tabii ben eseri daha erken yapmıştım. Son yıllar sonra hayata geçti. Şöyle ki, hı hı, bir gün evine çağırdı beni, gittim. Ya dedi, bu Deli Kız'ın Türkçesi, şey o zaman ismi yok tabii Deli Kız'ın Türkçesi'nin. Şunu dedi, çalsana bir daha dedi. Aldım gitarı, çalıyorum. Arkasını döndü ve arkadan kütüphaneden bir kitap çıkardı. Ben mesela hayatımda onu unutmam, hiç unutamam. Böyle bir beyin, böyle bir zeka, böyle bir hafıza. Elini uzattı, oradan bir şiir kitabı çıkardı. Yani şiir kitabı olduğunu tabii sonra öğrendim. Açtı ve benle beraber okumaya başladı. Ya, bu kadar mı oturur yani? Birebir bu kadar nasıl oturabilir bir şiir yani?
0: Ya.
1: Ama onu o hafızaya almış. Şarkıyı da almış hafızaya. Hmm. Onu oradan bulmuş. Yani bu kadar olağanüstü bir hareketti o.
0: Gülten Akın'ın şiirini de o buldu.
1: Tabii söyle. Tabii.
0: Oh.
1: Tabii.
0: Müthiş hikaye.
1: Yani
0: müthiş.
1: Bu melodiyi bu dedi. Bak dedi üstüne böyle şablon oturdu yani, olacak ya, şey diye.
0: Deli Kız'ın türküsü.

0: Sağlıklı olsun Sezen Aksu da.
1: Tabii canım.
0: Ya
1: Allah uzun ömürler versin.
0: Evet. Ona. Bir tane Sezen'imiz var. Yani. Pamuklarla böyle onu böyle bakmamız gerekir. Gidip gidince insanların değeri anlaşılıyor ya Bülent abi. Çok üzülüyorum ona.
1: Çok önemli bir insan bizler için, yani Türk insanı için çok çok özel.
0: Çok.
1: Yani bir kıymetlimiz diyebilirim yani.
0: Kadın ozanlarımız çok yok. Sıla var ki sen en son hikayemde var. Hangi şarkıyı vermiştin Sıla'ya?
1: Sıla'ya iki şarkı yaptık birlikte. Birisi Ağırbaşlı Servisleri, evet. Öbürü de Tanıdık Biri. Hı-hı. Onlar da Sıla, bunların sözlerini ben yazabilir miyim? Tabii ki dedim, hı-hı, emniyetle. Ve güzel de yazdı.
0: Çok.
1: Güzel oldu ve şarkı çok tuttu. Mesela şöyle bir şey yaşadık. Daha albüm şarkı çıkalı bir hafta olmuştu. Beni, hı-hı, aradı, dedi ki Volkswagen Arena'da konserim var, gelir misin?
0: Cumartesi. Sahne var.
1: Ondan sonra ben dedim bir şey, gelip gelemem hani, çalışıyorum falan. Ondan sonra bana bir video attı, şok oldum mesela. Ya. Daha şarkı çıkalı bir hafta olmuş. İçeride 5000 kişi aynı anda Ağırbaşlı Serseri'yi söylüyor. Ben şok oldum yani, o da çok ilginç bir şey yani.
0: Tabii. Şimdi işte ozanlarımızdan birkaç kişi. Gülşen var, Sezen Aksu, Sıla.
1: Aysel Gürel'imiz vardı. Tabii. Fikret Şenesi'miz, bunlar.
0: Tabii
1: bunlar,
0: Şehrazat'ımız.
1: Bu tabii Şerob'uz var. Bunlar mesela örneğin X bir ülkede doğmuş olsa. For example atıyorum mesela İngiltere'de doğmuş olsaydı Aysel Gürel resmen Shakespeare gibi bir kadındı yani.
0: Değil mi?
1: Tabii kesinlikle.
0: Dünyanın en böyle çağdaş ozanları.
1: Kesinlikle çok, yani o konuda biraz şanslıyız aslında.
0: Bu topraklar verimli, bir şey yazmaya da verimli ama kıymetini çok bilmiyoruz. Öldükten sonra farkına varırız.
1: Maalesef.
0: İşte Serhat öldü, Serhat Kılıç. Hmm. Vay ne müthiş oyuncuydu, şöyleydi böyleydi ama çocuk yalnız gitmiş.
1: Çocuk yalnız gitmiş.
0: Ya ne kadar acı, bunu konuşuyoruz. Yani niye bu kadar dizilerde oynayıp yani şaşalı bir hayatı olması gerekirken çocuk... yani yokluk içinde ki bardağında küfle evet, ölüyor. Yani çok acayip bir eşitsizlik.
1: Ama bizim ülkemize mahsus bir şey bu ya. Yani maalesef.
0: Maalesef işte.
1: Sanatçımıza gereken değeri vermiş ama tabii şöyle bir şey de var. Çok dejenerasyon da var.
0: Evet.
1: Yani kimse darılmasın ama bunu burada medyanın da çok büyük rolü var.
0: Tabii.
1: Tabii yani hiç hak etmeyen insanları böyle insanlara empoze ede ede. Yani ne oluyor? Bak şöyle bir şey oluyor. Gerçek sanatçılar, gerçek bu işi çok iyi yapan ve bu iş için yaratılmış insanlar küsüyorlar.
0: Küsüyorlar değil tabii, mi? Tabii. Yetenekliler küsüyor.
1: Tabii küsüyorsun. Yani ben gerçek çok mücadele ediyorum küsmemek için ama...
0: Vallahi öyle güzel şey söyledin ki olur olmaz eğitimsiz. Bakın eskiden bakılırdı değil mi bu adamın eğitimine. Şimdi TikTok'ta tıklanıyor mu yok orada pıklanıyor mu bakıyorlar. Bu diğer yetenekli adamı küstürüyor.
1: Tabii ki ya, yani bir de bunun pompalanması çok sinir bozucu yani. Mesela örneğin şimdi bu yapay zeka mevzu mesela.
0: Ha onu konuşacağız dur. Efendim işte biz Bodrumlu değerimizi... Bülent abimizin 55. sanat yılı olduğu için Radyo D olarak kıymetini bilelim diye ona bugün özel bir yayın yapıyoruz. Arşivlik bir yayın yapıyoruz. Canımsın, seni alkışlıyoruz biz. Bir reklamımız var ama böyle mesajlara bakacağım da gideceğim. Neşe'cim selam. Değil mi? Bodrum'a yazılmış en güzel beste diyor. Yani tabii diğerleri de güzel. Şeyi hakkını yemeyelim yani.
2: Bodrum'dan selamlar. Gerçekten güzel bir yayın olacak. Bülent Özdemir, büyük usta, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Ve İrfan da iyi bilir, bestelerim var. Ve bu bestelerime tabii ki müzik yapacak kişileri bulamıyorum. Ben de yapay zekada yaptırıyorum. Fakat yazdığım bestelerimin sözleri o müziğin makamını belirliyor. Çok açık kelimelerle görülüyor. Hı. Yani tamamen... Makamı da bana ait oluyor böylelikle.
0: Evet.
2: Sadece işte orkestral müzik enstrümanları devreye giriyor ve bu bakımdan kendimi çok mutlu ediyorum. Yani dediğim gibi bu güzel bestelerimi haddim olmayarak tabii ki Bülent Bey'in yanında nasıl değerlendirebilirim hiç bilmiyorum. Çalınmasından da korkuyorum. Ama şiir kitabı olarak çıkardım. Diğerlerini de çıkaracağım inşallah. Bana tavsiyesi olursa büyük bir zevkle dinler ve uygularım.
0: Tabii hemen kısaca reklam
2: çok
0: öncesi alalım. Canımsınız.
2: Güzel bir yayın olacak.
0: Tasarımcı her yazar Neşe. Neşe. Evet.
1: Evet, yani şimdi yapay zeka ile yapılmış her şey çürümeye mahkumdur. Bir sefer bunu bilelim.
0: Oo.
1: Abi, yani öyle bir şey, öyle bir dünya yok. Mesela şiir yazıyorsun, tamam. Onu alıyorsun, yapay zekaya koyuyorsun. Yapay zeka ona bir müzik yapıyor. Bu senin şarkın olamaz yani, öyle bir şey yok.
0: Değil mi?
1: Tabii canım.
0: Emek yani. Yok bir kere ortada.
1: Abi,
0: ya.
1: Emek yok. Yani
0: ne öyle pırt diye şarkı mı yapıyor? 3 saniye. Peki bunu konuşacağız sevgili de. Neşe'cim hatırlat, reklam. Reklamlardan sonra Bülent Özdemir bestesi. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüz?
1: Yürüyemeyiz.
0: Yaşlanıyor muyuz ya?
1: Çok zor yani.
0: Bülent abi yapma.
1: O yürümüş.
0: Yapma, yapma, düşme. Reklamlardan sonra Ebru Gündeş Kaçak'la dönüyoruz efendim. Reklamlar.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo
1: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun. Umran Oto
2: Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için. Radyo D.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
9: İçtenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Radyo D'de özel bir yayın, sakin bir yayın. Sizlerle Bodrum'dan canlı yayındayız. Sevgili dinleyenler, 55. sanat yılını kutlayan Bülent abimiz, Bülent Özdemir konuğumuz. Yürümeyiz o yolları bir daha aynı hevesle ya. Bu nasıl bir bestedir Bülent abi? Yani bu nasıl bir şeydir? Sen galiba bunu bestelerken bayağı ağlamışsınız yani. Sezen Aksu ağlamış, sen ağlamış. Ya.
1: Ağlanmayacak gibi değil ki ya.
0: Ya herkesin merak ettiği bu ilham mı geliyor, bu besteleri nasıl yapıyorsunuz falan deniliyor.
1: Tabii ki bu şöyle, öncelikle bu tarz, bizim tarzımız, insanların objektifleri çok açık. Yani biz baktığımız zaman farklı bir perspektiften bakıyoruz. Başka bir dünyadan bakıyoruz. Bazı şeyleri görüyoruz. Onlar da bir de tabii empati yeteneği çok önemli. Bir bestecinin empati yapıyor olması çok önemli. Tabii ki yaşanmışlıklar da çok önemli.
0: Değil mi?
1: Tabii ben çok ciddi, nasıl diyeyim yani, çok çok badireler atlatarak geldim bugünlere. Çok hayatım.
0: Herhalde en çok merak edilen şey senin aşk hayatın Bülent abi yani.
1: Yok, ben 48 yıllık, 49 oldu hatta, 49 yıllık evliyim.
0: Maşallah. Yani nasıl bir sevdaymış demek ki bu.
1: Yani,
0: ama bir fırtınalı, bazı zamanlar böyle bu duyguları çıkartacak bir tabii, şeyler var.
1: Tabii ki. Yani dediğim gibi bir müzisyenle bir sanatçıyla evli olmak kadar zor bir şey yoktur.
0: Değil mi?
1: Tabii bir kadın için, bir erkek için de yani hep uçlardadır ilişki. Böyle düşe kalka. Tabii ki bütün bunların rolü var.
0: Yani sen bilmiyorum, kendin ağlıyor musun? Biz Sezen Aksu'yu ağlatıyorsun, Türkiye'yi ağlatıyorsun yani, bu acayip bir şey bu.
1: Tabii ki. Ya işte dediğim gibi.
0: Yenge de ağlıyor mu bunları dinleyince?
1: Hani o çok cool bir kadındır böyle.
0: Hiç oralı olmuyor.
1: Beni ağlatırken de ağlamaz.
0: Vay güzel. Bülent Özdemir'den bunu duyduk efendim. Beni ağlatırken de ağlamaz. Selam olsun kendisine.
1: Kova burcu.
0: Oo.
1: Aman
0: ama
1: yarabbim.
0: Biriktirir, bir anda patlar.
1: Tabii. Aynen öyle. Ama hayatımdaki en önemli insandır. Onun, ben her zaman söylerim, o bana Tanrı'nın bir lütfudur.
0: Ya. Canım işte sevgili dinleyenler, bir daha o yolları aynı hevesle yürümek istiyorsanız böyle sevdalanın yani. Efendim Radyo D'deyiz. Canımız burada çok değerli müzisyen komşularımız var. Arkada Çağdaş geldi. Selam olsun Çağdaş'a. Komşular da bugün diziler. Bedriye, Yasemin abla arkada.
1: Evet.
0: Senin de
1: sağanak halinde geliyorlar.
0: Geldi. Yasemin abla geldi, tanıştı. O yüzden onlara da selam olsun. Birkaç tane dinleyicilerimizin mesajlarını yayınlayacağız. Bugün tabii yapay zeka, onların hepsini konuşacağız. Bülent abinin özellikle imtina ederek bu konuda söylemek istediği şeyler var. Bakayım şöyle. Ahmet hoş geldin, şöyle bakayım ne diyor.
2: İrfan, şu Bozuyorum Yeminimi nasıl bir şarkı ya?
0: Üf.
2: Azan söylüyordu bir de var ya.
0: Evet ya.
2: Allah'ım aşık olup ayrılmak istiyorum. Acı çekmek istiyorum.
0: Bozuyorum Yeminimi. Çok ağır söz. Kaç yılıydı abi? Tabii o en eski bestelerinde.
1: 94.
0: 94 mu o da? Onu da çalacağız sevgili dinleyenler. Hiç merak etmeyin. Bir tane radyomuzun herhalde, Radyo D'nin yakında doğum günü kutlayacağız. Kaçıncı yıl oldu Radyo D'nin kuruluşundan beri? 34 yıl olduk mu sevgili dinleyenler? Ben unuttum, siz belki hatırlıyorsunuzdur. 32. yıl. Radyo D'nin 32. yılı. Mesela 32 yıldır dinleyen dinleyicilerimizden Mert uzun bir soru sorar. Mert'ciğim, senin sorunu haberlerden sonra buraya alıyorum. Merak etmeyin. Ve Sayın Kültür Bakanımız, Ankara Opera Bale'nin temsilcisi Sude, aylar sonra yok. Bak, aylar sonra ilk defa mesaj atıyor Sude. Bir bakayım Sude ne diyor?
3: İrfan selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok değerli bir stüdyo konuğum var. O yüzden ben de ufak da olsa böyle bağlanmak
0: istiyorum. Gelmez misin Kültür Bakanı?
3: Bülent Özdemir Beyefendi'ye de çok derin saygılarımızı iletiyoruz. Kendisi gerçekten yaptığı her bestesinde müzikalitesini ortaya koyan, Türkiye'nin yetiştirdiği nadir bestecilerden. inanılmaz beğeniyorum bütün eserlerini. Yapay zeka konusuna gelince de kıymetli üstadımız değinecektir zaten ama bazı şarkılarda mesela sadece arkadan gelen böyle timpaninin bir tane tın sesi oluyor. Sadece sadece onun için dinleyenler oluyor. Bunu yapay zekayla ya da yapay herhangi bir şeyle nasıl verebilirsiniz ki yani? Ya da böyle bir bas gitarın o andaki yükselmesi nasıl yapacağım bunu yapay zekayla? Mümkün mü? Dediğiniz gibi kaybolmaya mahkum. Anlık belki böyle birkaç günlük, birkaç aylık falan tutup ondan sonra silinip gidecek yapay suni şeyler ama çok kıymetli doğru. Bestecilerimiz sonsuza kadar eserleriyle bizimle yaşayacak. Ya, o yüzden evet. Bu değerli yayın için sizlere çok teşekkür ediyorum.
0: Bülent abi, yani bir besteci olarak yapay zeka önümüzdeki yıllarda mesela, yani telif hakkı yok, bir şeyi yok. Yani nasıl görüyorsun önümüzdeki yıllarını bu işin? Sanatçılar da artık onlara yaptırıp çıkıyorlar yani.
1: Hanımefendi çok iyi söyledi, anlatmış zaten. Yani evet. Kaybolmaya ve yok olmaya mahkumdur. Hı hı. Öyle bir dünya yok yani.
0: Ama kimileri de diyor ki yapay zeka işte ele geçirecek, şöyle olacak.
1: Yok, zannetmiyorum. Yani o duyguyu, o ruhu veremez zaten. Hı hı. Şimdi mesela bana binlerce şarkı yolluyorlar gençler, hı hı. Yeni başlayanlar, işte şiiri yazanlar. Ama diyorum ki yani şunu böyle yapacağını, hı hı. Varsa eğer elinde sözünle müziğinle tek bir enstrümanla, bir enstrümanla çal, hı hı. Çaldır, oku, yolla bana. Ben o zaman onu bir değerlendirmeye alayım. Hı hı. Ama yapay zekayla böyle bir şey söz konusu olamaz. Hı hı. Diyorum yani şimdi mesela söz yazıyor ama müzik yok.
0: Ya.
1: Müziği atıyor sözü atıyor yapay zekaya. Yapay zeka o söze göre bir müzik yapıyor. İşte benim şarkım o.
0: O senin yani? Şarkın değil
1: olamaz
0: o.
1: Olamaz ki ya.
0: Valla yapay zekanın sizlerin yaptığı şarkıları referans alıp taklit edip daha farklısını yaptığı kesinleşti. Geçenlerde Ali Güven, Çağdaş da belki yakalamıştır. Ali Güven'in yıllar önce 90'larda yaptığı Ardına Bakma Yolcu şarkısı var. Biri demiş ki ya Ali abi senin şarkın neye benziyor? Yapay zeka ile şu an milyonlar tıklıyor bir şarkı. Ta ki seni görene kadar ardına bakma yolcu, kader almaya geldiniz. Onu referans almış. Ya kimse de demiyor ki kardeş bu beste Ali Güven'in bestesi. Biz bunu dinliyoruz. Bir tane müzisyen fark etmese değil mi? Kim, bu öyle gidecek yani. Ya
1: ben hiçbirini dinlemiyorum açıkçası.
0: Nasıl hakkını arayacak mesela Ali Güven?
1: Nasıl hakkını arayacak? Yani bunu MSG...
0: Meslek birlikleri el atacak bu işe.
1: Meslek birliklerinin ciddi anlamda el atması lazım. Şimdi mesela kalkmış bizim MESAM yarışma yapıyor. Beste yarışması yapıyor. Abi yani ne alaka? Yani o kadar problem varken ortada. Yani şarkı yarışması ne demek? Onu ben anlayabilmiş değilim hala mesela. Yani MESAM'ın işi değil bu yani.
0: MESAM... Bu meslek birliklerinde sana işte fikir danışmaya geliyorlar mı abi? Şöyle yapalım mı böyle?
1: Yok. Onlar kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama tabii ki fikir almaları çok önemli.
0: Değil mi?
1: Ama maalesef.
0: Şu an yani yaşayan bestecilerimize bakarsak hani dedim ya bayan ozanlarımız çok kalmadı.
1: Evet.
0: Daha sen hala üretiyorsun. Hı-hı. Seni rapper almıyorlarsa yazık.
1: Kendileri bilir.
0: Buradan duyuralım. Bugün 55. sanat yılında senin sistemlerin arada var. Güzel, hoşuma da gidiyor.
1: Evet.
0: Bazen olması da gerekli. Birisinin bir şeyleri söylemesi lazım büyüğümüz olarak.
1: Aynen.
0: O yüzden de
1: yani,
0: önemli.
1: Söylenecek çok şey var ama yani işte
0: bugün söyleyelim diyoruz.
1: Fırsat
0: bugün fırsat var. Efendim haber merkezimiz bekliyor. Bir günün son gelişmelerine bakacağız. 0549-204-0104. Tabii sırf damar şarkılar mı? Bülent Özdemir, Ajda Pekkan'a verdiğin. Oo. Senden, benden sonra tufan mıydı?
1: Senden sonra tufan.
0: Senden sonra tufan.
1: Benden de olabilir.
0: Reklamlardan sonra Ajda Pekkan'la döneceğiz. Hareketleneceğiz efendim. 0549-204-0104. Haberler, reklamlar geliyoruz.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
5: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi. İletişim Başkanlığı tarafından bağımlılığa dur de, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı ile mücadele paneli 9 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Panel, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığını güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal politika ve stratejik iletişimi kapsayan bütüncül bir yaklaşımla tartışarak etkin mücadele önerileri ortaya koyacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okullarda öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesinin en temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan Markle'a Kral Charles adına gönderilen resmi mektupta çiftin kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadığı ve kamu nezdinde sade birer vatandaş gibi işlem görecekleri bildirildi. Avustralya'da sosyal medya kullanıcılarının akışlarında algoritma tarafından önerilen içerikleri görüp görmeyeceklerine karar verebilmelerini sağlayan düzenlemeleri içeren yeni yasa tasarısı hazırlandı.
4: Radyo'da hava durumu.
5: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu 28, İzmir ve Antalya açık güneşli 32, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
4: Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
6: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
7: Zor olmuyor mu Mehmet?
8: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
7: Hem yazarlık hem hamallık.
4: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
9: Vazgeçmem bizden.
6: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
4: Haysiyet bu akşam saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
13: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
14: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
18: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
17: Akakçe.
19: Hemen bakıyorum hayatım.
17: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
19: Akakçe.
13: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
14: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
20: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
21: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
22: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
14: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
23: Serkan!
24: Efendim abi?
23: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
24: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
25: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
23: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
26: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
27: Empara.

0: Burası Radyo D, ikinci saatimize geldik efendim. Kimden sonra tufan? ...0549-204-0104... radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün 55. sanat yılına özel yayın yapıyoruz. Bülent Özdemir'leyiz. Ama tabii hareketli şarkılar da varmış ya. Bizde her şey var diyorsun.
1: Araya...
0: Değil mi? Lazım.
1: Araya lazım.
0: Böyle biraz Latin falan.
1: Tabii.
0: Ya bu da efsanedir. Şimdi... Demin konuşuyorduk, Bülent abi enstrümanlar çalıyor falan. Yıldız Tilbe'nin Delikanlı albümünü baştan sona bütün enstrümanları çalmak zorunda kalmışsın herhalde.
1: Zorunda kaldık, evet.
0: Niye, ne oldu diğer müzisyenler çalmıyoruz, hepsini Bülent mi çalsın dediler?
1: Yok canım, öyle değil de hikaye. O zaman Yıldız yasaklıydı. Bir yasak.
0: Yıldız yani. Yasaklıydı derken?
1: Yani şöyle, ne bileyim, işte yaşadığı bazı şeyler, uzayla falan yaşadığı şeyler.
0: Ha, uzay hep arı mevzusu.
1: De, o zaman kırmızı kart gösterdiler kıza uzun bir süre. Hı hı. Sonra işte benim de eski partnerimdir Yıldız, yani birlikte de sahne aldık çok İstanbul'da.
0: Öyle mi? Regatta zamanları mı?
1: İlk geldiği zamanlar, daha eski.
0: İlk
1: geldiği zaman, yani ilk İstanbul'a ayak basar basmaz... Ben de o zaman Keçi Bar vardı Nişantaşı'nda. Hı hı. Orada çalıyordum. Sezen Hanım şey demişti ya, Bülent bak sana partner bulduk bir tane, al kızı.
0: Sana partnerdi.
1: Ondan sonra hadi beraber çalışmaya başladık falan. O arada bir plakçı arkadaşımız vardı. Onu bir akşam dinlettim. Gel dedim, dinle programı falan. Hı hı. İşte sonra bu olaylar falan gelişince Yıldız da şey demişti ya, Bülent... O plakçıyla görüşelim, bana albümü yapar mıyız diye. Tamam yapalım ama dedim işte, yani tabii o zaman biraz sakıncalı bir durum vardı ortada. Hı hı. Ama mecburen canlı çağırmamak zorunda kaldım. Hani duyulmasın. Öyle çok değişik bir atmosferde oturduk hepsini. İşte o zaman Amigalar vardı. Amigaların üzerinde delikanlım şu bu falan bütün aranjeyi.
0: Sen yaptın hepsini çatırcın.
1: Evet yani işte.
0: Eyvah, bu çok güzel hikaye.
1: Sonra Yıldız'ın çalıştığı orkestrada Tarık Sezer vardı. Hı hı. Bazı piyano partilerini falan ona yaptırdık. Sonra onun bir tane bestesini koyduk. Ondan sonra Yusuf Bütünley var, stüdyonun sahibi. Onun bir şarkısını koyduk falan. Böyle zengin bir, çok güzel bir albüm
0: Delikanlı
1: oldu.
0: Delikanlı albümü, muhteşem.
1: İnanılmaz bir albüm oldu. Demek zaten ki o... karton eti açıp baktığında böyle 29 tane Bülent Özdemir.
0: Çok iyi ya. Ah Bülent abicim. Şimdi bugün saat 20'de Kanal D'mizin yeni sezonun muhteşem işlerinden biri başlıyor. Haysiyet. Hani Münir Özkul'un bir lafı var ya Bülent abi. Bak beyim. Bak biz haysiyetli insanız diye.
1: Evet.
0: Bizim son yıllarda kaybettiğimiz bir şey haysiyet. Ve haysiyet dizimizde de o işlenecek birazcık. İşte ailede işte haysiyetli olmak, ondan sonra...
1: Ya haysiyet dediğin işte insanın şerefi, gururu, toplum içindeki kabullenirliği, yani çok çok önemli bir şey yani haysiyet. Bu dizide de umarım en iyi şekilde yansıtacaklarını inanıyorum. Çünkü kadro çok kuvvetli,
0: değil
1: çok
0: mi?
1: Güzel. Çok iyi bir kadro.
0: Çok.
1: Büyük reyting alacağını düşünüyorum.
0: Evet, bugün 20'de efendim. Kaçırmayalım. Bir tane şarkında hiç haysiyet kelimesi geçti mi? Var mı, hangi şarkı acaba?
1: Yok. Hmm. Yani haysiyet kullanılmadı hiç ama...
0: Demek ki o zamanlar insanlar daha haysiyetini kaybetmemişlerdi. Yani biz son yıllarda unuttuk haysiyetin ne olduğunu. Ya bakın işte kanalda Haysiyet adında bir dizi yayınlayacağını söylediği zaman ortalıkta böyle evet ya bak, gençler bile belki soracak haysiyet ne bilmez yani.
1: Tabii.
0: Çok ilginç. Kaybettiğimiz yani, şeylerden birisi.
1: Yani bir insan haysiyetini kaybettiği anda zaten... bitmiş oluyor.
0: Değil mi? Evet. O yüzden de bitiyoruz.
1: Aynen.
0: O yüzden de mesela bir sanatçı bitiyor, bir sporcu bitiyor, bir insan bitiyor. Yani haysiyetini kaybediyor, bir dolandırıcılık yapıyor, işte hırsızlık yapıyor, sahtekarlık yapıyor falan.
1: Maalesef,
0: kaybettiğimiz bir şey.
1: Maalesef.
0: Ve ki çokça arttı Bülent abi. Yani
1: Yani madde o kadar öne çıktı. İnsanlar haysiyetinin kaybolduğunun farkına bile varamadı.
2: Farkına bile varmadı.
1: Farkında değiller yani, ama aslında çok şeylerini kaybediyorlar. Ama işte ortam böyle. Bu ortam maalesef.
2: Pekala efendim. Şimdi Mert'in sorusuna gelelim. Bakalım Mert ne söylüyor. Buyursunlar Mert'ciğim.
3: Sevgili Bülent abicim, sevgili İrfan'cığım, hoş geldin Radyo D'ye, radyo makinesine.
2: Eyvallah kardeşim.
3: Bülent Özdemir'in, Bülent abicimin 55. sanat yılı şimdiden kutlu olsun.
2: Ya.
1: Teşekkürler.
3: Çok güzel ve çok harika şarkıları olan bir adamdır kendisi. Şahane bir yayın olsun. Şimdiden iyi yayınlar olsun.
2: Eyvallah, teşekkürler. Bu arada tatilden dönenler var, fotoğraflar atmışlar Bülent'e buradan. bak şu an trafikte bizi dinliyorlar.
1: Harika.
2: Sen gelmedin, ben Bodrum'a geldim diyor dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Tatile geliyor, pardon, tatilden dönmüyorlar. Tabii. Sezonu uzatalım o zaman millet geliyorsa.
1: Ama cumartesi son yapacağım artık.
2: Ya son sahne mi Bülent?
1: Son sahne.
2: Peki biz genelde konuk olan misafirlerimize, geçen Cenk Eren hem Bodrum'daki hem Çeşme'deki sahnesine dinleyicilerimizi davet etti. Cumartesi ne yapıyoruz burada?
1: Cumartesi Gölköy'deyiz. Bizim Dürdane 1901 diye çok şık bir yerimiz var. Ve çok sevdiğim bir kardeşim işletiyor. Cuma, yani bütün sezon oradaydık, salı cuma günleri. Ama bu haftada işte cumartesi son yapıyoruz.
2: Kaçta
1: işte,
2: kaç arası?
1: Saat sahne 10'da başlıyor.
2: Çağdaş var mı cumartesi sahne?
1: Sahne 10'da başlıyor ve uzuyoruz öyle duruma göre.
2: Peki bu tatile gelen çiftimizi arasak davet edebilir miyiz acaba, bilemedim.
1: Ederiz tabii.
2: Hanımefendi, müsait misiniz cumartesi? Ben arayacağım canlı yayında. Şunu bir bağlayayım ilk önce. Şöyle bir deneyeyim şurada. Hemen şöyle bir. Bir arayacağım, soracağım valla. Biraz emrivaki oldu. Dürdane olsun. Kızmasın sonra bize.
1: Yok canım, olur.
2: Dürdane. Dürdane bizim. Nereden yani. Dürdane çıkmış?
1: O rahmetli babasının koyduğu bir isim. Babası da hem doktor ve aynı zamanda böyle bir mekanı işleten... tahmin ediyorum aileden gelen bir isim.
2: Harikaymış. Ya Bodrum'da ne güzel eskiden isimler. Hadi Gariler.
1: Evet.
2: Halikarnaslar bilmem.
1: Seyfi Barlar şunlar.
2: Evet. Evet. Bir galiba ama... Veli kaldı galiba.
1: Evet. Veli duruyor mu bilmiyorum da.
2: Yani işte.
1: Şey vardı mesela, İpenama diye bir kulüp vardı. Bir
2: vardı.
1: Tam Hadi Gari'nin karşısında içeride çok güzel bir yer vardı. Ve orada ciddi rock çalınırdı falan böyle. Çok güzel yerlerdi. Evet.
2: Akrep Nalan'ın Hadi Gari'ydi sahne aldığı yer değil mi?
1: Yok. Akrep, biz beraber başladık.
2: Öyle mi?
1: Tabii Bodrum'daki...
2: Kimi desem bil. normal 55. sanat yılı olunca bir insanın, sevgili dinleyenler. Ya çalacağım, tamam mı? Hazal bozuyorum yeminimi diyor.
1: Evet, çalalım onu ya.
2: Onu çalacağız. Bir de Yıldız Tilbe'nin istediğin şarkı geldi. Onu da çalacağım. Bir kısa çalalım. Hatta reklamdan sonra komple çalacağım. Hazal da çok tatlı kızdır.
1: Çok.
2: Yıllarca mütevazi bir şekilde işini yaptı. Şu an ne yapıyor bilmiyoruz ama.
1: Çalışıyor da piyasada.
2: Yapıyor mu bir şeyler? Ama efsanedir bu da. Kısa dinleteceğim, reklamlardan sonra tamamı. Kızmayın bana.

0: Telefon çalıyor Bülent abi. Açalım mı acaba? Pekala, açıyorum. Alo, merhabalar. Kim geldi?
1: Alo.
0: Alo, tatilciler mi hattımızda şu an? İsminiz ne acaba? Burada tam çıkmıyor. Ferhat diyebilir miyiz isminize?
1: Serdar.
0: Serdar, pardon Serdar. Serdar Bey, Bodrum'a tatile mi geliyorsunuz şu an?
1: Geldik Serdar Hovar'da, sen tanımadın beni.
0: Serdar Hovar'da, İzmir'den. Ya bu soy ismi unutulur mu Allah'ını seviyorum. Hovar'da Bodrum'a gelmiş efendim. İzmirli Serdar Hovar'da dinleyicimiz. Serdar Bey, cumartesi gününe kadar burada mısınız?
1: Yok kardeşim ya.
0: Tüh ya.
1: Cuma günü sabah dönüş yok.
0: Tüh, ben de seni Dürdane ile tanıştıracaktım. Ama sen yalnız gelmemişsin anladığım kadarıyla.
1: Yok, eşimle birlikteyim.
0: Ha, yengeyle mi? Niye Dürdane'yi karıştırıyoruz ya? Val. Yengemizin adı nedir?
1: Seher.
0: Seher yengeye selam olsun. Öpüyorum o zaman, iyi tatiller. Ne bu?
1: Şey mi? Teşekkürler kardeşim.
0: İkinci bahar mı? Ne oluyor?
1: Yok işte, böyle yaz tatili diyelim ya. İkinci bahar sayılmaz da, yani biz 32-30 yıla yakın oldu evlerimiz.
0: Oo, güzel. 32. bahar gidiyoruz. Sizinki yani.
1: Hanım ilk, hanım Bodrum'a gelmemişti hiç.

0: 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
0: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta,
12: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Reklam.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Ya. Serdar Ortaç'ın dediği gibi helal Bülent yani. Sevgili dinleyenler, Radyo D'de canlı yayınımız Bodrum'dan, Seyyar stüdyomuzdan devam ediyor. Usta abimiz Ege'nin, Bodrum'un, dedim ya beton yetmez, canlı abisi Bülent Özdemir'le yayındayız. Vallahi sevgili dinleyenler, ben de kendimi şey gibi hissediyorum, böyle lale devri çocuğu gibi biraz, ben de eskiciyim.
1: Aşkta ki lale devrini anlatıyor tabii, tabii doğal olarak. Bu şarkıyı ben enstrümantal olarak besteleyip evde böyle kendi stüdyomda arada böyle çalardım. Valideme yapmıştım aslında. Annemin adı da Lale.
0: Öyle mi? Ah canım. Bu arada aile dinliyormuş. Güney Hanım. Sevgili yengemiz, selam olsun Günay yengecim. Senin de bu işlerde katkın büyük ya.
1: Oo, otoritedir.
0: Otorite. Belli. Belli belli.
1: Yani mesela şimdi ben bir şarkı yapıyorum. İlk o dinler, hemen böyle yapar. Bülent bu şarkı tutacak. Söylediği bütün şarkılar tutuyor.
0: Helal olsun. Öyle. Ne burcu yengemiz?
1: Kova.
0: Kova. Ha, söylemiştin. Günay yengecim. Bu 55 yılın mimarlarından kendisi.
1: Kesinlikle.
0: Canımız. Peki bu lale devrini anneye yazdık.
1: Onu... Yani besteledim.
0: Besteledim.
1: Yıllar sonra, yıllar geçti aradan.
0: Çok özür dileyeceğim. Tabii. Besteleri yapıyorsun. Mesela sözleri diyorsun ki Sezen yaz veyahut da işte atıyorum şey evet. yaz. Sözleri de bir önde bir şey fikir veriyor musun?
1: Ya bazen tabii ki şey yapıyoruz, üzerinde konuşuyoruz falan ama genelde Sezen Hanım bunları böyle dinleyip, bir sefer dinleyip hemen kağıt kalem getirin bana deyip cart diye yazıyor. Olmaz böyle şey.
0: Cart diye işte.
1: Çünkü şey diyor ben, mesela böyle söylerdi bana. Ya niye yazmıyorsun sen kardeşim dedi bana bir gün. Hı hı. Dedim ki ya yazmak olayı başka bir şey. Bak dedi, şarkı söylüyor, beni yaz beni yaz diye bağırıyor dedi.
0: Ya.
1: Yani o yüzden ben mesela müzik, önce müziği yapıyorum. Söz, hı hı. Sözün üzerine müzik çalışmıyorum. Neden? Beni kısıtladığına inanıyorum sözlerin. Hı hı. Ama ilk müziği bestelemek yoruma açık, geniş. Ve şarkılar o yüzden güzel çıkıyor diye düşünmeye başladım ben. Hmm. Yani müziği kısıtlayacak herhangi bir materyal olmaması lazım. Öyle düşünüyorum. Hmm. Sonra üzerine, çünkü müzik zaten seni yönlendiriyor.
0: Genelde şey de la, söz önemli. Diyorsun ki hayır, müzik burada.
1: Ya bu, ben demiyorum, bunu bütün dünya diyor.
0: Değil mi?
1: Yani, tabii ki. Yani,
0: İşi bilen herkes.
1: Çok basit, hemen söylüyorum. Şimdi mesela... bir şarkının sözlerini alalım. Bilmediğimiz bir şarkı olsun mesela. Hı hı. Onun sözlerini aldım, okuyayım sana. Bu ne dersin? Ama müzik devreye girdiğinde abi dakika ya buymuş dersin mesela. Hı. Müzik hatırlatıcıdır ve esas ana...
0: malzemeyi satan müzik direkt.
1: Kesinlikle.
0: Ya bu Alaturka
1: yani
0: şarkıları...
1: Söz yazarları arkadaşlarım darılmasınlar sakın ha. Ya. Ya. Ya, öyle bir şey yok ama... Dediğim gibi dünyanın her yerinde, sadece bizim ülkemizde değil, müzik camiasının içinde aslı olan tabii ki müzik. Yani müziği dinlediğin zaman diyorsun ki ha, bu şarkıymış o diyorsun. Ama şiirini okuduğun zaman anlayamıyorsun. Bu kadar değil basit.
0: Ya. Sevgili dinleyenler. Bu şarkılar bizim. Yani Bülent evet. Özdemir bestelemiş olabilir.
1: Tabii ki.
0: Artık diyor yani ben bir şair yazdım, okuyanındır diyor mesela.
1: Tabii.
0: O yüzden bizim Türk halkına mal olmuş eserler artık.
1: Her zaman onu söylerim. Mesela işte dediğim gibi bir heykel dikildi sağ olsunlar. Hmm. O hepimizin gururu.
0: Evet.
1: Yani benim şarkılarımı dinleyen insanların da gururu, İzmirli'nin de gururu, Karşıyaka'nın da gururu, İstanbul'un o heykeli görüp ya bu şarkıları yapan adam bu işte. Ya. Onu ben dinliyorum, ben biliyorum demesi bile yeterli.
0: Yaşarken iyi ki yapmışlar o heykelini, dikmişler evet. Bülent evet. abi. Yani evet. öldükten sonra görmeyeceksin, etmeyeceksin, bilmeyeceksin. Bir usta, bir sanatçımızın ya öldükten sonra filmleri çekiliyor evet. insanları. Ölmeden çekin de galiba Metin Akpınar galiba bir izleyeyim hani demiş. Bence de önemli yani. Ölmeden kıymetini bilelim insanların.
1: Çok önemli. Yani atamız ne demiş? Bir ülkenin sanatı yoksa şah damarlarından
0: biri kopmuş demektir. Yani. Kesinlikle öyle. Şimdi senin bir hikayen var diyorsun. Bestelerini gizli bir defterde falan saklıyormuşsun. öyle duydum. Bir de Türk sanat müziği bestelerin de var.
1: Tabii ki.
0: Gün yüzüne çıkmamış şeyler bir de bunlar.
1: Var tabii.
0: Ne yapalım, evine mi çökelim Bülent abi?
1: Yani onlar demleniyor aslında orada. Benim şarkılarımın çoğu demlenip çıkıyor gerçekten. Mesela yaptığım birçok şarkı 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl benim stüdyomda, bilgisayarımda bekler. Sonra bir anda ha da hadi bakalım deriz mesela, başlar gider. Mesela işte en son Sıla'ya verdiğim iki şarkı mesela. Hı hı. Onlar da yaklaşık 5 yıl, 6 yıl önce bestelediğim eserler.
0: Ya.
1: Evet, yani dedik ki ya bunlar var, birlikte yapalım. Hı. Dendi. Öyle çıktı yani. Yoksa ben şey yapmıyorum, hani gidip herhangi bir sanatçıya ya bu şarkı var hani bunu yapalım falan demiyorum.
0: Tabii.
1: Ha, talep olursa memnuniyetle tabii ki.
0: Tabii. Bir de işte o uyum lazım. İşte o ensemble, işte her şey bir araya gelmesi lazım. Bütün puzzle buluşması kesinlikle lazım falan. Öyle herkesle de bir şey olmaz ki. Bülent Özdemir bu saatten sonra kimle yapacak o iş?
1: Yani işte yetişmesi lazım. Böyle işte bak mesela bu yapay zeka şimdi olacak olan mesela atıyorum söz yazarlarını, bestecileri engellediğinin farkında değiller.
0: Değil mi?
1: Kendi yaratılma güçlerini sıfırlıyorlar.
0: O yaratıcılığı tüketiyor.
1: Bitiriyor.
0: Üretimi tüketiyor. Yani bizim ülkemiz...
1: Adın
0: yani...
1: üstünde yapay abicim, yapay.
0: Evet. Yapay.
1: Yapay.
0: Vallahi sevdiğin yani bugün bilmiyorum, gitar da burada. Kurultay getirmiş. Çağdaş, değerli komşum Çağdaş, piyanoyu belki sırtlar Çağda piyano da yani sırtlanmaz tabii. Çocuk kıpırdatamıyor bile abi orada biliyor. Ama yani bir o Türk sanat müziği eserlerinden bilmiyorum aklında olan var mı bir tane böyle hiç duyulmamış bir şeyi sözleriyle birlikte yapar mıyız? Benim son dakika gollerim meşhurdur canlı yayında. Gerçekten. Birkaç tane mesaj dinletiyorum, sonra devam edeceğiz. Buyursunlar efendim.
2: Bir daha Lale Devri, bir daha.
0: Ya bir daha istiyorlar Lale Demir. Bir daha Lale Demir. Bakacağız. Evet, kamu spotu Tamar Bey, hoş geldiniz.
3: Değerli
0: efendim.
3: Değerli Bülent Özdemir'e sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kendisine sorum. Kariyeriniz boyunca pek çok usta isimle çalıştınız ve unutulmaz işlere imza attınız. Dönüp baktığınızda bu şarkı benim müzikal çizgimi tamamen değiştirdi dediğiniz o kırılma noktası hangisiydi? Teşekkür ediyorum. Kırılma İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok var abi. Yani çok beste var.
1: Yani kırılma noktası yok tabii ki. Kırılma noktası söz konusu olamaz ama her tarzı yapabildiğimi biliyorum en azından. Yani mesela örneğin çalarsam birazdan dedim Amazonlar Ağlamaz var mesela.
0: Ajda Pekkan.
1: Ajda Pekkan'la. Ama dediğim gibi Lale Devri gibi bir Türk sanat müziği literatürüne girmiş bir şarkı da yapabilirsin. Bir kırılma noktası yok. Ama tabii ki şu anlamda var. Dediğim gibi Sezen Hanım'ın bana sepet dolu taşıyor. Neden bunlar besteye dönüşmüyor? Niçin beste yapmıyorsun demesi benim için bir dönüm noktasıdır, kırılma noktasıdır. Oradan itibaren zaten yürümeye başladık.
0: Tabii kırılma noktası Sezen Aksu'nun Bülent Özdemir'in Bodrum'daki sahnesine gelip ya senin sepet dolmuş artık yani bunu çıkar Karamürsel Teşiyor. Sepetine dönmüş demesi kırılma noktası. Ama yani bak bunların hepsi kırılma noktası.
1: Tabii.
0: Sürgün, Benim Yerime de Sev, işte diğer sanatçılardan işte Deniz Deli Kız'ın türküsü, Begonvil, Kınalı Kuzum, Lale Devri, Canın Sağ Olsun, Gel Kıyma, işte Cennet, Ferhat Göçer okudu.
1: Evet.
0: Sonra Demet Akalın okudu. Sen Söyle Hayat, Hançer, Yıldız Tilbe'nin söylediği işte Sana Değer, Hoşçakal, Çizilmemiş Resim, Amazon, az önce söyledi Nilüfer'in okuduğu Hüzün, Nüket Duru'nun okuduğu Uslandım Artık, Aşkın Nur Yengi'nin okuduğu işte Siyah Beyaz, Ebru Gündeş'in okuduğu Kaçak, Işın Karaca'nın okuduğu Kalp Tanrı'ya Emanet, Demet Sağaroğlu'nun okuduğu Sus Söyleme,
1: evet,
0: Affet Kendini, Ben Anneme Çekmişim, daha önce çıkanlar işte Hazal'ın Az Önce Bozuyorum Yeminimi, Sevdalım, Bir Melekten Hediye, Derya Bedavacı, bunlar yeni nesil son zamanlarda çıkan solistler, Hakan Altun'un Can Bildim, o biraz sonra çalalım onu, Gökçe ile Kördüğüm yaptılar. Kalpsiz var. Son yeni nesilden Vildan Demir.
1: Yani,
0: ya sesim kesildi artık, tamam mı? Kırılmış artık mevzu. Yani Hani kırılma noktası mı? Paramparça olmuş. Pekala. Onurlu, gururlu, haysiyetli Bülent Özdemir. Çok severiz diyorlar. Acun'dan galiba mahkemeyi kazanmıştı. Tazminat yedi mi diyorlar. Ne bu?
1: Ya Acun'un haberi bile yoktur belki. O bir ses...
0: Nasıl yarışması... abi tazminat ödemiş Acun? Bir beş kuruşunu bilir o yani.
1: Yok ya, bence farkında bile değil. Yani
0: Allah Allah.
1: Şöyle... Ya bir yarışma yapılıyordu ya işte, O Ses Türkiye falan gibi, o tarz bir şey.
0: Dur, biz de drive time'deyiz, trafik saati tamam. Abi. Reklam geçtiği zaman benim maaşımdan kesiyorlar. O yüzden onu reklamlardan sonra sevgili dinleyenler. Bodrum'dan Bülent Özdemir'le yayınımız devam edecek. Yani değerli abimin 55. sanat yılı. Acun macun şimdi karışmasın araya ama konuşacağız yine. Reklamlardan sonra geliyoruz.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: Avrupa yakasında Beylikdüzü Zincirli Kuyu hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Piyasaların 8 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.79 değer kazancıyla 14.405 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.45, euro 56.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.867, çeyrek altın 11.645 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Seviyorsan sebebi çok. Sıdarsız ve gemisi yok.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
11: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
12: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Radyo T. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Burası Radyo D, Bodrum'dan canlı yayınımız, özel yayınımız. Bülent Özdemir'in 55. sanat yılına özel yayınımız devam ediyor efendim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? 90'lar gençliğimiz. Kaç yılı Bülent abi sana değer tam?
1: 94.
0: 94 yılı.
1: Delikanlı albümü 94.
0: He, o zaman Bakırköy'e regata var.
1: Evet.
0: Oralara gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ondan sonra herkesin bir Yıldız Tilbe şarkısından aşkını böyle ifade ettiği bir şeyi var. Hikayesi var.
1: Çok ciddi güzel bir albüm oldu.
0: Çok ama şimdi mesela bu gitarlar bilmem ne. Az önce de Bülent abiyle konuşuyoruz. Bülent abi dedi ki şey zannediyorlar ya, başkası çalmış gitarları falan, öyle yorumlar var diye. Bu gitarı da yani şarkı onun, Bülent Özdemir çalmış sevgiler. Ve tabii zor bir solo, zor bir tuşe orada başlayınca şarkı. Sonra da bu kafada şarkılar çıkmaya başladı Bülent abi. Yani işte Ege çıktı, Yaşar çıktı, değil mi? Demek ki bu yolu da sen açmışsın.
1: Feyz alınmıştır tabii ki yani.
0: Tabii.
1: Mesela bu tarz işte Spanish, Akdeniz tarzı bu şarkıyla aldı yürüdü yani.
0: Değil
1: bayağı
0: mi?
1: Bir yol açıldı gibi geliyor bana.
0: Ya. Baştan ayağa tek beni içine orada kalıyor. Zaten aşklar yalan dolan. Yani bizim marş olmuş şarkılarımızın yazarı. Türk milli takımımıza bir sen marş yazmadın Bülent abi. Yani yapay zeka ile yazdırdılar.
1: Yaparlar işte. Seyrediyorum, izliyorum ama ciddi yapanlar da var tabii ki. Yani.
0: Tabii çok güzel şeyler
1: çok
0: oldu.
1: Güzel şeyler var.
0: Ama hiçbir Tarkan'ın üzerine çıkamadı işte yani. Bir oluruz yolunda bambaşka bir şey oldu yani.
1: Tabii ki orada Tarkan faktörü de çok önemli.
0: Tabii kesinlikle.
1: O da
0: Tarkan'a verdik mi şarkı?
1: Yok. Tarkan'la bir türlü şey yapamadık. Kesişemedi yollarımız. Böyle bir hep ayrı gayrı olduk falan. Ama bir tane ona çok ciddi bir şarkı yapacağım yani.
0: Evet.
1: Var daha doğrusu da bekliyorum şimdi.
0: Evet.
1: İşte. Dedim ya biraz demleniyor şarkılar.
0: Bir Ahde Vefa 2 olması lazım Tarkan'da.
1: Evet.
0: Şimdi efendim, sizin sorduğunuz sorular da şu an cevap bulacak. Biz sesli mesajlara bakayım neler oluyor.
2: Selamlar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
2: Mutlu akşamlar herkese.
0: Evet.
2: Ben de şunu yaptım. Çok karanlık, baş altında bir müzik oluşturdum. Bunu tabii ki yapay zeka ile yaptım. Şimdi yoldayım, dinletemeyeceğim ama belki biraz sonra eve döndüğümde dinletebilirim. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu.
0: Oh.
2: Evet, yapay. Ama hani insanlar böyle, bende ses yok, bende bu müzik altyapısı yok. Ama yapay da olsa bir şeyler üretmek insanı mutlu ediyor. En kısa sürede sana dinleteceğim.
0: Ya galiba herkesin bir şarkısı olacak önümüzdeki yıllar. Herkes yapsın yani. Ben de yaptım. O da yapıyor. O da yapacak. Ama gerçek müzisyenlerin kariyeri böyle şekillenmediği için Bülent abinin imtina ederek söylediği şeyleri çok iyi anlıyorum. Ama yani, bazıları güzel oluyor Bülent abi.
1: Yani binde bir tane belki güzel olabilir ama işte dediğim gibi groove yok, ruh yok. Mesela işte o şeyin şarkısından esinlendi dedin ya.
0: Ardına bakmaya yolcu. Ta ki seni görene kadar mesela, olanlar oldu.
1: O parça çok, ben mesela geçenlerde Beach'de oturuyorum.
0: Hı hı.
1: İlk defa orada dinledim mesela.
0: Hı.
1: Şarkı girdi falan ama baktım ne güzel bir sound dedim. Altta böyle çok sağlam bir soundla yapılmış. Şarkı girince yapay olduğunu anladım ama
0: Sesten anladın değil mi abi?
1: Sesten anladım.
0: Bütün yapay zeka kadın vokalleri aynı.
1: Erkekler
0: İsim vermeyelim yani. Bir tane kızcağızımız var. Onun sesi atıyorum Buse Elif Doğan, biraz Hande Ünsal, biraz Simge Sağan falan böyle.
1: Hepsinden böyle bir mix
0: alıyor yapaycı, çalıyor, araklıyor. İşi o onun, çünkü dijitalden araklıyor.
1: İşte alıyor yani, bütün hepsini kaydediyor. Onları sana bir mix, bir ses yapıyor mesela.
0: Tabii.
1: Şimdi senin sesini, benim sesimi, Kultay'ın sesini alsın mesela, yap bakalım de üçümüzün mix'i bir ses çıkacaktır ortaya.
0: Evet.
1: Ama yani şöyle, groove yok, yani ruh yok.
0: Ruh yok. Şimdi o senin beach'te dinlediğin hali, Büyük ihtimal bir DJ almıştır onu, bir prodüktör. Aranjisini güzelleştirmiştir, mix masteringini güçlendirmiştir.
1: Aynen öyle tabii.
0: Çünkü o ismini vermeyelim, o parayla yapılan o uygulamadan çıkan hali berbat.
1: Berbat.
0: Gerçek, onu beslemeden o güzel, o zaten o ta ki seni görene kadar ilk hali o bizim Rıza Peralar'ın. Ama o şey yani o olmaz, onu çalamıyorsun ya. Bile yani.
1: Olmaz ya, yani bu bir sefer kendine karşı saygın olmalı ya. Böyle tabii. Bir şey yapmak yani ne demek yani, böyle bir şey var mı ya? Yani emek vermeden, çalışmadan, yılların eğitimini ıvırını zıvırını almadan böyle dağın diyor ben şarkı yaptım. Olmaz ya.
0: Ya. Şimdi... Merhaba İrfan ablacığım diyor. İrfan ablacığım derken kendisi ablam olarak söylüyor. Radyo yeni açtım, sizi dinliyorum. Haysiyet konusu diyor. Unutuldu. 69 doğumluyum. Eskiden herkes birbirine saygılıydı. Birbirini selamlardı. Biliyor musun, Hollanda'dan küçük bir kasabasında yaşıyorum Hollanda'nın. İnan tanı tanıma her bir kimse birbirini selamlıyor. Günaydın, iyi tamam. Günler, nasılsınız diyor. Değerlerimizi böyle unutmayalım lütfen. Biz atamızın izinden onurlu gururlu gidelim demiş. Öyle selam melam kimse komşuculuk ne kalmamış.
1: Acı, ne kadar acı bir şey yani. Evvelden gerçekten öyle. Biz mesela ben çocukluğumu hatırlıyorum. Babam Karşıyaka'da, anne baba hep beraber yürüyüşe çıkardık Karşıyaka'yı, Yalı'da böyle. Peder derdi ki ya boynum yoruldu ya. Boynum ağrımaya başladı. Selam vermek.
0: Selam vermek.
1: Evet. Ya merhaba, işte. İyi akşamlar, iyi akşamlar, merhaba.
0: Boynum ağrıdı diyormuş adam. Ya, ne ya. Kadar ağır
1: yani,
0: bir şey bu.
1: Yani, o kadar iyiydi yani. Yani Avrupa'ya da çıkıyorsun mesela. Avrupa'da da insanlar birbirine hiç yani hiç tanımadığın birisine bir tebessüm et böyle. O da aynı tebessümü gösteriyor sana. Şimdi birine tebessüm et bakalım, gel bakayım.
0: Tip birader, tip bakıyor.
1: Ne ayaksın sen?
0: Kime selam veriyorsun lan sen? Komşuculuk bitmiş. Gerçekten bak, ben mesela burada bir arkamızda Allah'tan Bedriye abla, Çağdaş falan. İlk yaz sezonun başında geldim. Burada yayın yapıyorum. Bağırıyorum ya, kavga var diye jandarmaya haber veriyor falan. Ne oluyor orada? Bak kavga varsa da gel müdahale et. Beni ayır o zaman. Yani yardımcı ol o zaman. Yani öyle bir tatsız gidiyoruz. Gerçekten tatsız gidiyoruz.
1: Allah... sonumuzu hayretsin ama böyle gitmemeli. Böyle olmamalı.
0: Böyle hayal etmedik değil mi
1: böyle
0: Bülent abi?
1: Böyle hayal etmedik tabii.
0: Benim çocukluğumdaki 90'lardaki memleketim, o Susam Sokağı izlediğimiz memleketim bu değildi.
1: Tabii.
0: Yani bu kadar suç. Geçenlerde TikTok'ta bir tanesi, radyoda işledim. 256 tane suç dosyası var. TikTok'ta canlı yayın açmış. Canlı yayında yakalanıyor. Ondan sonra 56 yıl işte kesinleşmiş hapis cezası var. Ondan sonra... Ya bu ne acayip, bir de kadın.
1: Evet.
0: Bir kadın.
1: Oo, inanmıyorum.
0: Bir kadın.
1: Evet. Yani ama kadın. Bir şey söyleyeceğim. Dünyada yani global anlamda bir eşik yükselmesi var.
0: Evet.
1: Yani bu Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle. Dünyanın her yerinde bu suç şeyinde yükselme var.
0: Evet. Yani. Dünyada da okullara güvenlik önlemleri alındı. Bizde de biliyorsunuz işte çocuk babasını silahla katliam yaptı falan. Yani değişik yani, ya çocuklarımızı kontrol edemiyoruz, elden çıkıyor.
1: Ya da arkadaşlarını.
0: Ya da arkadaşlarını.
1: Arkadaşlar da yani çok
0: yüzden,
1: önemli.
0: Evlat sahibi olanlar, yeni dünyaya geldi bebeğim. Diyorum ki nasıl bir dünyayı bu çocuğu
1: Allah
0: büyüteceğiz.
1: Allah yardımcınız olsun. Çok zor. Değil mi? Çok zor bu devirde.
0: Senin evladının geçen doğum günü müydü? Paylaştın, fotoğrafını koydun.
1: Evet.
0: Adı nedir?
1: Emrah. İki oğlum var. Biri Emre, biri Emrah. Aralarında işte bir ay, 11 ay var.
0: Bir ay mı var?
1: 11 ay var.
0: 11 ay, pardon dedim. Dedim bir ayda nasıl yetiştirdiniz? Günay abla ne oluyor? Pardon. Bir çocuğun da senin kurultay bizim herhalde.
1: Eyvallah.
0: Kurultay hangi mikrofonda arkadaşlar? Bir konuş bakayım bu mu? Şu galiba. Evet. Bu nasıl? Ama mikrofona konuşacaksın kurultaycığım. Konuş bakayım. Hiç gelmiyor. Onu ağzına sokacağım Pekala. Bülent abi bak, bu soru havada kalmamalı. Acun sana tazminat parası ödemiş. Öyle evet. Eften püften bir para mı bu?
1: Yani iyi video aslında, fena değildi.
0: Mangır güzel. Evet. Şimdi Şorşak Bülent diyorlar ya, sevgili dinleyen, ona da söyleyelim. Yayınımızı dinleyen müzisyen dostlarımız falan.
1: Tabii müzisyenler biliyordur bunun anlamını. Ben çok küçük yaşta, hep hani klişedir bu laf, küçük yaşta başladım ama ben hakikaten 14 yaşında davulcu olarak başladım müziğe. Ve ciddi profesyonel gruplarda davul çalıyordum. Ve o zaman İzmir'de müzik piyasasında genelde Roman arkadaşlarımız İzmir, ağırlıktaydı.
0: Tabii.
1: Yani Romenler piyasaya hakimdi. Yani biz o zaman işte beyaz müzisyenler çok azdı. Çünkü neden?
0: Beyaz müzisyen.
1: Birinin babası general, öbürünün babası bilmem şu bu falan, çocukları dövüyorlardı. Hadi lan davulcu mu olacaksın, gitarcı mı olacaksın falan diye. Korku korku müzik yapardık biz mesela. O zaman beni seyreden işte Roman arkadaşlar bir gün şey yaptılar. Ulan Şorşak'a bak ne biçim davul soluyor.
0: Şorşak'a bak.
1: Ben hemen böyle atıyorum. Şşt, bir dakika ne oluyor, ne Şorşak'a yavşak falan, ne diyorsun oğlum? Sonradan dedi ki yok yok birader ya. Şorşak ufaklık ele avuca sığmaz yani.
0: Şorşak ufaklık demek.
1: Ufaklık anlamındaymış. Hmm. Sonradan yok dedim ben, bana sakın bir daha böyle bir şey söyleme, ama iş işten geçti tabii.
0: Şorşak
1: bütün,
0: kaldı.
1: Bütün müzik piyasasında ismimiz
0: Şorşak Bülent.
1: Şorşak Bülent. Bir tane daha var. Bir Bülent daha var. Onu da Şorşak Bülent diyorlar ama o klavyeci o.
0: Klavyeci hangi? Kim?
1: Klavye çalar. Klavyeci, çok tabii. İyi bir klavyecidir. Hı-hı. Hatta bir maceramız oldu. Hmm. Bir gün evde oturuyorum. Bizim valideler falan, biraderler, ablamlar falan hepsi Almanya'dalar. Annem aradı. Ne oldu dedi. Ne oldu, başına ne geldi? Ne oldu anne falan dedim. İşte dedi seni dedi içeri almışlar falan, hapse. Ne dedim, ne alakası var falan. Meğer klavyeci Bülent, Şorşak Bülent.
0: Ha Allah'ım. Hiç GBT'miz temiz efendim. GBT'miz temiz. Bülent abinin hiç öyle...
1: Böyle yani Bülent dedim, karıştırdınız ya, ben onunla rekabı Şorşak'mışım yer ama...
0: Anne üzüldü tabii, vay Bülent'ime...
1: Korktular.
0: Vay Bülent'ime kayyum atandı. Canımız, bana da velet diyorlar bizim sektörde, evet. Radyoda derlerdi, boyum bir anda sonra bir uzadı, evet. Daha kısaydım ben, şu ankinin yarısını düşünler. Velet aşağı, velet yukarı, evet. Sonra televizyon programı yaptım, dada velet oldum,
1: dada evet,
0: velet evet. Kaldı şimdi radyoya. Ama bir şey getirdim.
1: Arabanın arkasında da yazıyor.
0: Her yere yazıyorlar bir şey, diyor ki hediye geliyor mesela, üstüne velete verilecek yazı. Ve kaldı. Olsun. İlk okuldaki, lisedeyken de junior diyorlardı. Öyle birimiz Şorşak, birimiz velet, devam ediyor. Efendim haber merkezimize gidiyoruz. Bülent Özdemir tabii yeni nesil. Mesela manifestimiz var. Karma çıktı. Karma'ya da şarkı yapmış.
1: Karma yok, benim bir şarkı. Şöyle albümde işte 25 şarkıdan oluşan bir albüm hazırladık. Herkese şarkı okuttuk yani.
0: Evet, Karma'ya da okutmuş.
1: Karma da dedi ki biz bu şarkıya talibiz. Ve okudular, çok da güzel oldu.
0: Evet.
1: Çok başarılı oldu.
0: Evet. Hoşçakalı daha önce kim okumuştu?
1: Yıldız okumuştu.
0: Yıldız TV okumuştu.
1: Yıldız Delikanlım albümündeydi. Hmm. Bu şarkıyı biz çok sevdik. Biz okuyabilir miyiz? Memnuniyetle dedik.
0: Ya çok güzelmiş efendim. Biraz dinliyoruz.

0: Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımız devam edecek efendim. Saat başı haberlerimiz var. Günün son gelişmelerine bir kulak verelim. Haber merkezimizi dinleyelim. Sonra 0549-204-0104'e devam edeceğiz efendim. 55. sanat yılını kutluyoruz. Bülent Özdemir Bodrum'dan canlı yayın konuğumuz. Birazdan geliyoruz. Haberler, reklamlar sonra buradayız.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi. İletişim Başkanlığı tarafından bağımlılığa dur de, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı ile mücadele paneli 9 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Panel yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığını güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal politika ve stratejik iletişimi kapsayan bütüncül bir yaklaşımla tartışarak etkin mücadele önerileri ortaya koyacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okullarda öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesinin en temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan Markle'a Kral Charles adına gönderilen resmi mektupta çiftin kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadığı ve kamu nezdinde sade birer vatandaş gibi işlem görecekleri bildirildi. Avustralya'da sosyal medya kullanıcılarının akışlarında algoritma tarafından önerilen içerikleri görüp görmeyeceklerine karar verebilecek bilmelerini sağlayan düzenlemeleri içeren yeni yasa tasarısı hazırlandı.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu 28, İzmir ve Antalya açık güneşli 32, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Piyasaların 8 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.79 değer kazancıyla 14.405 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.45, euro 56.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.867, çeyrek altın 11.645 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
4: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
5: Zor olmuyor mu Mehmet?
6: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
5: Hem yazarlık hem hamallık.
3: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
7: Vazgeçmem bizden.
4: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
3: Haysiyet bu akşam saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
8: Reklam.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertise.
13: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
8: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
16: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
17: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
18: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.

0: İpan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Ve yine bir Bülent Özdemir bestesi, Ajda Pekkan söylüyor. Amazon, Günay Hanım içiniz. Günay Hanım'a gelsin.

0: Efendim 3. saatimize geldik. 55. sanat yılını kutlayan Bülent Özdemir abimizle Bodrum'dan canlı yayındayız. Arşivlik bir program oldu bizim için de. Sağ olsun, var olsun. Ya Ajda Pekkan'a da uzun ömürler versin abi. Amin. Ya iyi ki Ajda'mız var bir de,
1: evet
0: yani.
1: Ya.
0: Ülkenin en kaliteli solistlerinden biriz her şeyle. Yani kendine değer vermesiyle, topluma saygı duymasıyla resmen bir yatırım örneği önümüzde yani.
1: Aynen.
0: Halen daha sahnelerde.
1: Maşallah, Allah uzun ömürler versin.
0: Kaç yıllıydı bu şarkı?
1: Mihenk taşlarından.
0: Mihenk taşı gerçekten abi.
1: Bu yılını tam hatırlayamayacağım ama valla 2012'ler, 14'ler falan.
0: 2012'ler. En güzel albümler o zamanları tabii.
1: Tabii.
0: Şimdi Bülent abi, sen böyle resim mesim mi de mi çiziyorsun, böyle kendi özgür alanların var senin?
1: Evet.
0: Hat falan var mı bilmiyorum.
1: Yok, bilardo oynuyorum. Üç bant bilardo en sevdiğim hobilerimden birisidir.
0: Resim çizme yok değil mi?
1: Resim çiziyordum, bıraktım, uzun bir süredir yapmıyorum, çizmiyorum. Resim yapıyorum, bilardo oynuyorum, dalıyorum bir de işte.
0: Hatta şu an şortuyla en seksi haliyle yayınım.
1: Buradan dalmaya gidecektim, giremiyoruz.
0: Yayından önce demiş zaten kurultaya, bir dalıp gelelim mi acaba diye. Şu anda da sevgili dinleyenler, Bodrum'da müthiş bir gün batımına doğru.
1: Yerin çok güzel, evin de çok güzel. Çok.
0: Eyvallah, bugün gün batımı bizi galiba sahile doğru sürükleyecek.
1: Sürükleyecek, evet. Aşağı ineceğiz.
0: Aşağı bir dalacağız yani sevgili dinleyenler. Şimdi sana bir sorum var. Özel bir soru. Yani şu an Hey Ben'de o kadar dedi ya, demleniyor falan diye. Sakladığın, çok merak ediyorum yani. Orası bir hazine. Yani Türk müzik tarihimizin, nasıl Timur Selçuk'un besteleri, işte geçmişimizde Onna Tunç'un besteleri. Yani senin de o besteler arasına girecek bence. Hey Ben'de çok beste var. Onlarınki gibi böyle unutamayacağımız.
1: Var tabii.
0: Bülent abi, yani şu an mesela hani öyle bir şarkı var ki İrfan, adını dahi duymak isterim yani. Adını dahi duysan beni tatmin edersin yani. Evet. Ne bileyim, böyle bir cümlesi.
1: Evet.
0: Önümüzdeki yıllara damga vuracak. Ne o heybedeki şarkılardan birisi?
1: Var.
0: Kilit bir soru bu. Ne acaba?
1: Evet. Güzel bir şarkı bekliyor o da alıcısını.
0: O çok... Nedir o gizli defterdeki kimseleri dinletmediğin beste?
1: Evet. Yani aslında bu şarkıyı Ajda Hanım'a verecektik. Fakat o anda o şirketle olan bir problem dolayısıyla albüm çıkarmaktan vazgeçmişti. Ve bu şarkı da kenarda duruyor yani.
0: Şu an daha kenarda Ajda Pekkan'a vereceğin şarkı. Yani,
1: Ajda Hanım şarkıyı dinledi, okudu, şeylerini yaptı. Hatta bir açık hava konseri İstanbul'da beni de davet etti. Birlikte çıkıp söyledik şarkıyı falan. Fakat öyle sonra mi? Evet, şirketle arasında bir sıkıntı oldu. Sonra albüm çıkmadı, vazgeçildi.
0: Senin şarkılarına ulaşırken bir sosyal medyada bir sıkıntı var. Yani şirketinle mi alakalı bilmiyorum ama bu önemli bir nokta. Şimdi hakları çok önemli sanatçılarımızın. Önümüzdeki yıllar için bunların taşınması için bir sıkıntı var mı yapım şirketinde?
1: Şöyle biz işte bu Özdemir Plak, Cafer...
0: Senin biliniyor sanki Bülent Özdemir olunca, evet, şirket.
1: Onun da soyadı Özdemir, tesadüf evet. Yani. bana geldi, dedi ki abi ya, senin şarkılardan oluşan bir ustaya saygı albümü yapalım. Tabii kardeşim, oturduk konuştuk, şarkıları belirledik, işte şun kimlere okutacağız, dedik ki bunları biz yapacağız. Bu sanatçı arkadaşlarımız da bu şarkıları yeniden seslendirecek. Albüm yapıldı, albüm çıktı, fakat zannedersem Cafer kardeşimizde bir sıkıntı oldu, bir şey oldu şirketle, kendi şirketinde albüme ne bir lansman, ne bir tanıtım.
0: Hiçbir şey yapmadı.
1: Hiçbir şey yapılmadı ve inan en çok üzüldüğüm şey budur.
0: Yazık.
1: O albüm öyle iki long play şeklinde çıktı, hatta ikili olarak. Hı hı. Fakat mesela ilk etapta 1000 tane long play çıktı, bir günde tükendi. Hı. Fakat ondan sonra bir şey oldu, yani onu anlayamadım. Ben de birkaç kez uyardım, bak bu böyle olmuyor, bu albüm böyle böyle Türkiye çapında, yani Türkiye'nin çok önemli seslerini seslendirdiği çok ciddi bir albüm, ciddi bir yatırım. Fakat sebebini anlayamadığım konular yüzünden albüm öyle kaldı, yani yürümedi.
0: Çok
1: kenarda
0: yazık.
1: Duruyor, evet. Yani buradan sesleneyim yapımcılara.
0: Evet.
1: Bu albümü alın, yeniden hayata geçirin.
0: Ya geçir. Molat neredesiniz?
1: Evet ya.
0: Senin Kanal D'deki performansların bir streami var, tıklanması var. Yani bu konuda senin herhalde...
1: Hayır, kitaplık, yani resmen kütüphaneye konulacak bir albüm.
0: Evet.
1: Çok müthiş sesler, çok müthiş sanatçılar, çok iyi yorumcular var albümün içinde. Fakat dediğim gibi Cafer... hani bir laf vardı, Cafer sıçtı bez getir.
0: Helal olsun. Ya neymiş bu Cafer? Kim bu Cafer ya? Ne oldu? Kapadı dükkanı, gitti mi bu Cafer?
1: Yani anlayamadım.
0: Çok iyi ya.
1: Çok da seviyorum. Üzerine gitmek de istemiyorum. Ama yani bu çok önemli bir şey. 50 laf. O da diyor, abi diyor, tamam ben de biliyorum. Şudur budur. Bir şey var yani. Bir sıkıntı var. Ne oldu bilmiyorum.
0: Ters köşe bir şey yapayım mı şimdi? Yap. İntizar. Senin bir şarkını okumuş.
1: Evet.
0: Çizilmemiş resim.
1: Evet.
0: Daha önce okundu mu bu şarkı?
1: Tabii. Yıldız
0: Tibe şarkısını.
1: Güzel şarkıdır.
0: Ya müthiş. Şimdi bazı dinleyicilerimiz işte besten var Bülent Özdemir'e dinlet. Sözlerim var Bülent Özdemir bestelesin falan diyorlar.

0: İntizar da özel seslerden birisidir Bülent abi.
1: Kesinlikle.
0: Yani çok,
1: çok beğeniyorum ben.
0: Çok sesi, yorumculuğu.
1: Yorumculuğu da güzel.
0: Farklı, yani işte bir solist eğer ki bir esere bir farklılık katıyorsa o işte yorumcudur.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi demişler ki ne kadar kibar, muhteşem bir adam. Çok tatlı sitem etti diye. Cafer Özdemir mi? Kulakları Cafer. Çınlasın o Cafer'in.
1: Cafer yaktın bizi, yaktın bizi.
0: Ya. Şu dinleyicimizin tamam abi yaptığım şarkı Bülent abi sadece dinlesin bir yorum yapsın diyor. Reklamlardan sonra söz çalacağız besteni. İşte sözlerimi artık yapay zeka mı nereye yaptıysa bilmiyoruz, bakacağız reklamlardan sonra. Çok şarkı var sevgili dinleyenler, yetiştiremedim tabii. İşte Hakan Altun, Kubat, Linet, Koray Avcı, hangisini istersiniz söyleyin onu özellikle çalalım. Ama reklamlar...
1: Bana gelen mesajlardan da şey istiyorlar.
0: Ne?
1: Hüzün. İlyas Yalçıntaş okumuştu.
0: İlyas Yalçıntaş, evet, Hüzün. Tamam, reklamlardan sonra Hüzün'le dönüyoruz sizin için. Efendim 0549-204-0104. Bugün özel bir yayınımız Bodrum'dan. Bülent Özdemir'in 55. sanat yılını kutladığımız bugün de Radyo D'de reklamlardan sonra bir Bülent Özdemir bestesi. İlyas Yalçıntaş yorumuyla sizlerle olacak. Bir ateşsin. Reklamlar.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
11: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişi.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: size güzel müjdeli bir haber vereyim. Yayının başında söylemiştim. Bizim de Radyo D'nin son ustası diyeyim artık, Ceyhun Yılmaz. Biliyorsunuz yüksek tansiyon dolayısıyla bir operasyon geçirmişti. Mesajlaştım Instagram'dan. İyi haberine mesajını atmış kalbiyle birlikte İrfan'ım diye. Demek ki şu an sağlıklı. Ceyhun Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerim.
1: Geçmiş olsun kardeşim.
0: Ya evet, Ceyhun ya. Abi. Gülenç abi böyle hani böyle usta dediğimiz 90'lardan gelip bir şeyleri şekillendirmiş, birilerine yani okul olmuş, birilerini böyle sağlıksız gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Mesela ben de Kanal D'de bir ustamdır Okan Bayülgen yani. Sen de işte onlardan birisisin. sağlıklı ol ve pastası geldi.
1: Bak.
0: Bülent Özdemir'in 55. sanat yılı şerefine 55. sanat yılı pastamızı üfleyeceğiz. Eyvah, eyvah. Bir dilek tut ama.

0: bir dilek tut.
1: Dilek tutayım.
0: Bir dilek tut. Lütfen.
1: Üflüyorum.
0: Üflüyor Bülent Özdemir. Ya. Vallahi dilerim ki nice 55 yıl olsun.
1: İnşallah.
0: Ya böyle böyle 110 yıl yaşa Bülent abi. Ya Kurultay, pastamızı ya unutuyordum vallahi, iyi çıkardın. Efendim 55. yıl pastamız Bülent Özdemir için.
1: Çok teşekkürler çocuklar ya. Çok.
0: Bu Bodrum'un sıcağında erimeden bu buraya geldiyse evet, büyük başarı Bülent abi.
1: Bir şeyler yapıyordu arabada, onu oradan oraya koyuyor, bunu değiştiriyor. Ben de dedim ne yapıyor bu, neyin peşinde? Meğer pastayı yerleştiriyor.

0: Derya'cığım çok teşekkürler fotoğraf için. Efendim Bülent Özdemir'in 55. sanat yılı fotoğrafını da çekti. Ya çok güzel bir şey. Evet. Harikasınız. Üstüne ne gider bunun? Hakan Altun mu gider? Evet, Perşembe günü Serdar Bey, ben sizi ağırlayacağım sahnemde. Dur ya, evet, Hakan Altun Bodrum'da yaşıyor biliyorsun Hakan
1: biliyorum,
0: abi.
1: Biliyorum.
0: Buraya yerleşti yaz kış. Bu sene
2: yarın.
0: En bak dur.
2: Ama kaybettim sonunda. Seni kendimden, her şeyden çok ama çok sevdim. Unutma. Asla.
0: Tabii bu sene herkesin böyle turizm de kötüye gitti. Böyle istediği gibi olmadı.
1: Evet.
0: Sahneler iptal oldu falan. Çok istedim Hakan abi yakalamak ama çok iptal oldu sahneleri. Selam olsun.
1: Selam olsun. Çok efendi, çok klas bir çocuktur.
0: Değil mi, klas bir
1: çocuk?
0: Çok
1: severim. Çok severim, çok efendim.
0: Saygılı, tatlı. Oo. Sağlıklı olsun.
2: Olmadı, yapamadık. Hiç üzülme, ağlama. Aşk acısı hafiflermiş, acıtmış.

0: Bu şarkı da kurultaya gelsin.
1: Kavuşuruz diye dualar
2: etti. Bu şarkıda İlker Karaman kardeşimle birlikte yaptık bu şarkıyı. Sözler
3: İlker
2: de onun.
3: İzmirli bir kardeşimiz değil mi?
2: Değil, İstanbul'da yaşıyor. Yaşıyor. İlker Karaman çok yetenekli, çok iyi bir sanatçıdır o da. Çok güzel şarkılar üretir. Onu birlikte bu şarkıyı hayata geçirdik. Ya. Ona da buradan çok selamlar.
3: İlker Karaman. Bülent abi, genç nesilde sevdiğin, besteciliğini, müzisyenliğini sevdiğin biri var mı?
2: Yani tabii ki gençler çok sağlam geliyorlar bazıları. Çok iyi işler yapanlar var. Yani isim veremeyeceğim şu anda.
3: Büyük beste yapar bu dediğin içinde biri vardır herhalde. Bu çocuk ileride büyük beste yapar dediğin.
2: Evet. Birkaç tane isim var öyle beğendiğim. Ama daha henüz onlardan istediğim, beklediğim randımanı
3: alamadım.
2: Ama o çıktıklarında bir şey, o düşündüğüm şeyleri üretmeye başladıklarında onlarla
3: olacak gibi.
2: Olacak tabii. Yani.
3: Ben neyi söylüyorum bunu? Mesela türkülerimiz bir iki genç böyle bir
2: Özgür
3: söylüyor.
2: Özgürcan Çoban for example mesela.
3: Özgürcan Çoban.
2: O çocuk. O müthiş bir yetenek, müthiş bir yorumcu, müthiş bir bağlamacı, müthiş bir solist. Yani her türlü yeteneği var, inanılmaz bir genç ve ben çok beğeniyorum. Neşet Ertaş'ın rahmetli
3: geleneğini sürdürüyor.
2: Üstadın geleneğini sürdüren İsmail Altunsaray.
3: İsmail benim konservatuvarın okul arkadaşım.
2: Öyle mi? Ha.
3: Ya İsmail'i aklımdan geçiyordu, dedim ki belki söylemezsin diyeceğim. İsmail çok enteresan bir çocuk Bülent abi. Şimdi konservatuvar birinci sınıftayım. Ondan sonra kantinde falan oturuyoruz. İsmail'i ben kekeme zannediyorum. Ama ne zaman selam kardeşim diyor falan.
2: Hızlı bize konuşuyor.
3: Hayır. Ha. Bize kekemeliğini yutturmuş.
2: Ha.
3: Konservatuvarlarda biliyorsunuz sene sonu mesela tiyatro bölümü oyunu olur. İşte müzik bölümünün konserleri olur falan. Ondan sonra şeye gittik. Müzik bölümünün bir konseri var. Her yıl sonu olur bunlar konservatuvarlarda. İsmail sahnede bir söylüyor. Bozlaklar bilmem
2: eyvah,
3: ne.
2: Eyvah.
3: Dedim ki ya bu kekemelerin hepsini böyle güzel söylüyor. Hüseyin Turan'dan da. Dedim gideyim kuliste bir tebrik edeyim İsmail'i. Gittim kulise. Abi dedim müthişsin ya, sağ ol kardeşim dedi. Dümdüz.
2: Dümdüz.
3: Hiç kekelemeden.
2: Bizi yedin mi abi, demedin mi?
3: Abi sen dedim manyak mısın ya? Sen bir yıl boyunca beni yedin kantinde kekemeyim diye. İsmail kadar fırlamacı bir türkücü görmedim ben hayatımda. Kulakları çınlasın canımın.
2: Ve çok başarılılar ikisi de, Özgür de öyle.
3: Bayan türkücü solistlerden mesela, evet. Sevcan Orhan, Elif Buse Doğan.
2: İkisi de çok iyi, ikisi de çok iyi. Ama böyle mesela kendine has yorumu olan, kendine has yorumu olan çok az yetişiyor ya.
3: Değil mi?
2: Yani öyle bir sıkıntı var yani.
3: Bayan solistlerde mesela, Türk sanat müziğine geçelim. Evet. Mesela tabii Türk halk müziği çok zengin. İşte Belki Sakkaleler, Sabahat Akkirazlar falan.
2: Oradan yürümemiz lazım aslında. Aslında oradan yürümemiz. O çünkü mihenk taşı orası.
3: Orası değil mi? Er Meydanı.
2: Er Meydanı orası. Oradan yürümek lazım. Ama çünkü neden? Türküleri söyleyen.
3: Her şeyi söyler.
2: Her şeyi söyler arkadaşlar.
3: Ya ne güzel söyledin bak. Çünkü neden? Böyle topraktan alınca mevzuyu. Tabii.
2: Makamı olsun, makamları çok farklı, ses aralıkları çok farklı. Oradan yetişmek yani bildiğin bir şeye benziyor. Klasik eğitim yani dünya klasik eğitimi almış birisinin.
3: Değil mi?
2: Her şeyi çok rahat. Mesela bugün bütün babalar, örneğin işte atıyorum rahmetli Chick Corea mesela. Adam klasik eğitimini almış. Bütün caz üstadlarının hepsi altyapılarında bir klasik var. Bizde de türkülerden yola çıkarak yürümek lazım.
3: Değil mi ya?
2: Tabii kesinlikle.
3: Türkü formlu bir şarkın var mıydı abi?
2: İşte aslında Deli Kız'ın türküsü türküydü.
3: Türkü var. Deli Kız'ın türküsü adı.
2: Daha.
3: Hay yaşa. Şimdi Türk sanat müziğine geçelim. Şimdi 55. sanat yılında sevdiğin, beğendiğin genç solistlerde, eskilerin kalbi kırılmasın. Var mı böyle gördü? Ben Türk sanat müziğinin çok öksüz kaldığını düşünüyorum.
2: Evet. Tabii ki Türk sanat müziği de çok önemli. Fakat o tekstilcilikten kurtulması lazım. Halihazırda Tamam, çok güzel altyapılar yapılıyor falan ama Türk sanat müziğinin handikapı o. 40 kişilik orkestra 40 kişi aynı melodiyi çalıyor.
3: Evet.
2: Bak.
3: O çok seslilik olmuyor işte.
2: Çok seslilik yok. Yani rahmetli İsmet, bilmiyorum öldü mü ölmedi mi, İzmir'den yetişmiş çok önemli bir müzik adamıdır. İsmet Nedim.
3: İsmet Nedim.
2: Burada bir savaş verdi. O olsun, Yıldırım Gürses.
3: Davudi sesiyle.
2: Tabii Yıldırım Gürses'in şarkılarında da altyapı vardır. Armoniler vardır, bas vardır, davul vardır, klavye vardır.
3: Zenginleştirmiş.
2: Zenginleştirmiş. İsmet Nedim de ilk Türk sanat müziğini çok sesli yapmaya başlamıştı. Fakat adama TÜKAKA dediler. Adam gitti Belçika Kraliyet Konservatuarı'nın başına geçti.
3: Ya işte.
2: Ya böyle bir şey olur mu? Onun için Türk sanat müziği çok çok güzel, çok zengin, çok şeyi falan makamsal açıdan da aynı Türk halk müziği gibi. Fakat akademik ele alınması lazım.
3: Değil mi?
2: Tabii bilimsel ele alınması lazım.
3: Ben şeye çok üzülüyorum Bülent abi. Mesela Türk sanat müziğimizdeki ustalar vefat ediyor. Bizim de konservatuvardan ustamız Alaaddin Yavaşça. Sanki ustalar vefat edince o müzik dalı da bitiyor gibime geliyor. İşte, alttan bayrak yarışı gitmiyor. Kimse üstlenmiyor. Genç nesil bir rap müzik diye tutturdu. Evet. Yani bak mesela şu an rap müzik düşüşe geçti.
2: Evet.
3: Bir tutturduk rap. Bizde çok tüketim.
2: Bunlar pop abi. Pop müzik bunlar. Pop nedir? O anda güncel olan şeyler. Ama işte çok çabuk tüketiyoruz. Maalesef tüketme huyumuz da çok kötü. Sahip çıkılmıyor. Çok üzücü şeyler tabii.
3: Ya, yani işte hiçbir rapçi geldi mi Bülent abi şu şarkına ben bir mashup yapacağım diye? Ha, geldi mi? Ha?
2: Gelmedi ama
3: gelsin ister misin?
2: Yok yani ne yapacağına bağlı tabii, eğer güzel bir format çıkacaksa olabilir. Müzik çünkü evrenseldir, her tarzı her şeye açığım ben.
3: Herkes ya yani çağ ayak uydurmak zorunda değil müzik
2: değil,
3: ama
2: ay, kesinlikle öyle bir şey yok.
3: Müzik moda olacak bir şey değil ya.
2: Müzik moda olacak bir şey değil. Müzik evrenseldir, aynı aldığımız hava gibi, oksijen gibi, onun gibi bir şey yani müzik. Onu kim nasıl teneffüs ediyorsa o şekilde giriyor ona. Yani evet. Ama dediğim gibi tüketim o kadar hızlı ki, o kadar çabuk tüketiliyor ki her şey. Yani bak hala şimdi 80'ler 90'lar dinleniyor.
3: Ya.
2: Yeni nesil, bak bunu çok beğendim. Gerek dünya müziğinde olsun, gerek bizim ülkemizde. Mesela gençlerin çoğu işte Deep Purple'lar, Black Sabbath'lar işte... Hmm. Jethro Tull'lar, şunlar bunlar dinliyor. Çok hoşuma gidiyor. Mesela bizde de işte 80'ler 90'ları dinleyenler çoğunlukta şimdi. Çok sevindirici bir şey. Neden? O zaman
3: çok. 80'ler partileri patlak veriyor. Herkes gidiyor. Anima konseri iptal edildi geçenlerde. Yani biz gençliğimizde rock müzik dinleyenlere satan istiyorduk. Şimdi anima dinleyenlere satan istiyoruz. Böyle enteresan da bir durum var. Yani açıklama da yaptı çocuk. Dedi ki orası bir görsel. Hı hı. Türkiye çağırsa bir daha konser vermek isterim dedi. Hı. Yani müziği de bir şeylere bağlamak da çok şey yanlış yani tabii. Tuhaf tabii. Geliyor. Mesela Blok 3 şu an çok bilindik bir rapçi. Hı hı. Yani şu an rap gerçi düşüşe geçti.
2: Evet.
3: Yarın öbür gün biri gelse sana dese ki abi ben bir tane şarkına senin atıyorum Kaçağı veyahut da işte Lale Devri'ne bir şey yapacağım rap. Telifini al çocuğum der misin? Hmm. Verir misin?
2: Yani çok
3: ver.
2: Çok zor.
3: Biraz zor. Bak çok zor dedin. Çok zor dedin ya.
2: Yani o başka bir şey ya. Onlar kendi dallarında yürüsünler.
3: Değil mi? Kendi dallarında. Bize
2: onu
3: karışmasınlar.
2: Onu geliştirsinler.
3: 55. sanat yılında bana bulaşmasınlar. Kubat. Türk evet. Halk müziğimizi bir yere taşıdı. Niyetim Kubat'ımız. Senin uslandım artık.
2: Evet, çok güzel bir şarkı.
3: Yorumlamış.
2: Sözler Sezen Aksu'nun.
3: İşte. Ne eşten dosttan bir hal. Kubat'a da selam olsun. Yıllar önce Maçka Festivali'nde bir konserde artık yemek yiyoruz gece sonu. Aldım bir tane nazar boncuğu taktım ona.

0: Bizim Radyo D'nin dinleyicileri böyle çok entelektüel. Mesela Vedat Çetinkaya, Faruk Tınaz'ı falan hatırlatıyor dinleyicilerimiz.
1: Evet, Faruk, Allah rahmet eylesin, Farukçuğum da Lale Devri'ni okumuştu.
0: Öyle mi?
1: Sibel'den sonra beni aramıştı. Bülent babacığım, ben bu şarkıyı okumak istiyorum, çok seviyorum. Dedim oku tabii, ne demek, çok iyi bir sesler o da. İlk çıktığı zamanlar İzmir Fuarı'nda birlikte çalışmıştık. Ben orkestrada çalıyordum o zaman. Sene 1670 müydü? Çok eski.
0: 1983. Ya canım.
1: Faruk o zaman çok yeni çıkmıştı ve çok fırtına gibi esiyordu çocuk. Yani bizim çok yakışıklı, çok efendi bir çocuktu. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Yani çok üzüldüm ona da. O da yani nasıl öldüğünü anlayamadık çocuğun. Nasıl gitti yani. Ama çok iyi bir şarkıcıydı ve Hüseyin'i makamını çok iyi yorumlardı mesela. Hüseyin'i makamı zor bir makamdır. Ve bütün şarkıları hemen hemen oraya devşirilmiş böyle güzel. İşte sana öyle hasretim ki bir çabam yok, bir şeyim yok. O şarkıla çok güzel zamanlardı. İzmir Fuarı'na gelirdi. Bana gelirdi, Bülent Baba sen gitar çalar mısın bizim orkestrada? Çalarım tabii. Abi ne vereceğiz diyor.
0: Bülent Özdemir olunca ilk akla gelen o. Bülent abi senden korkarlar beste istemeye falan. Evet. Kaşeyi yüksek tutma o yüzden.
1: Yani... hamama giren terler.
0: Hamama giren terler.
1: E tabi.
0: Ucuz etin yahnisi olmaz.
1: Olmaz lan. Bizim yani, ucuz olmuyor bizim.
0: 55 yıl yani kolay değil öyle. Gerçekten sevgili dinleyenler yani bu işler öyle işler değil. Bülent abi ben size söyleyeyim sağlıklı duruyor. Çok da güzel hemen kontrollerini de yaptırmış.
1: Evet.
0: Pırıl pırıl zayıflamış.
1: İhmal
0: Güney
1: et.
0: Abla kızmasın şimdi İhmal ama etmiyor. Çok yakışıklı duruyor. Ondan sonra hem saçsız olup bu kadar da seksi olan nadir adamlardan biri Bülent abi.
1: Saçlı halimi gördüğümde korkuyorum lan bu kim.
0: Var mıydı
1: falan?
0: Saçlı halin abi? Şaka yapıyorsun. Aman abi.
1: Hanım öyle diyor ya. Ay ne kadar çirkinmişsin sen.
0: 55 yıl sonra bunu söylemen de Bülent abi yani. Ne kadar çirkin misin? Sen aldın kadın bunu. Bir Güney abla.
1: Farkında değildim diyor o zaman.
0: Farkında değildim mi?
1: Açtan başı dönmüştü göremedim.
0: Ya çok yaşa. Tamam dinleteceğim dur. Vasili Selias.
1: Oo. Gelsin bakalım.
0: Şu kardeşimizin ömrümü yedi artık. Kubat'ın diyor yıllar önce Almanya'daki kiliselerde ilahi okuduğunu duyduğumda çok şaşırmıştım demiş.
1: Yok artık. Dinleyin.
0: Vallahi ama tabii orada büyüdü çocuk yani.
1: Yok artık.
0: Yapmış dinleyicimiz öyle yazıyor.
1: Bunu sormam lazım Kubat'a.
0: Arar mısınız canlı yayında bir Kubat'ı? Bir dakika dur. Dur arıyor. Şimdi reklama gidelim. Reklamlardan sonra Kubat'ı yayına mı bağlayalım? Serdal olur mu? Dur peki canlı yayında arası açacak mı? Dur. Sesi de dışarı versene Bülent abi. Bilmiyorum. Dur. Şunu yukarı doğru şöyle.
1: Ulan.
0: Nereden çıkıyor bunun sesi?
1: Açtı.
0: Çocuk müsait mi, bir de müsait değilse yani.
1: O şeyde olabilir. Stüdyo kayıt
0: şubu. Stüdyodadır bir şeydedir.
1: Tabii. Açmadığına göre kesin bir şey vardır.
0: Dinleyici diyor ki Sezen Aksu'yu arasın diyor canlı. Efendim reklamlardan sonra final için buradayız. Geliyoruz.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Çağlayan Zincirli Kuyu, Merter Sefaköy, Hassal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Maltepe, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de aralıklarla yoğunluğunu sürdürüyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 8 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.79 değer kazancıyla 14.405 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.45, euro 56.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.867, çeyrek altın 11.645 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo D.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
11: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Serkan.
14: Efendim abi.
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Bu nasıl bir sesmiş yahu? Aa. Bülent abi, İlkay Toktaş. Evet. Yani bu kız nerede, ne yapıyor? Evet.
1: Çok çok özel bir sestir İlkay. Çok beğendiğim bir sestir. Bir albüm çıkardı bu yakınlarda. Hı-hı. Fakat nedense işte bazı şeyler tutmuyor mu? Ne oluyor? Yani bir şey var yani. Bir şey anlayamıyorum.
0: Bülent abi, senin de yetenek avcısı tarafın var. Mesela o kızlar şu an hala devam ediyor musun bilmiyorum. İsmini bazı isimler der ki artık ismini anmak bile istemiyorum diye.
1: Yok öyle bir şey yok tabii.
0: İşte Gökçe'ydi, Hande'ydi. Selam olsun Yıldız'dı, arkadaşlarımız.
1: Akrep, Nalan'dı.
0: Yıldız tabii geçmişten biri.
1: Bütün senin Demir'di bunlar.
0: İşte senin rahlenden geçmiş isimler.
1: Eyvallah.
0: Bunlar.
1: Tabii ki.
0: Senin öyle bir okul görevin de var yani. Bir konservatuar gibisin aslında.
1: Bu misyon. Şarkıyı pişetmeyelim.

0: mesela arkanda bir kız var. Yani bilmiyorum sesi. Ağzına biraz taşıtsana onu mikrofonu. Canım benim Derya'cığım. Evet söyle söyle kız. Çekinme söyle ya. Bülent Özdemir burada Allah'ın. Çok güzel sesmiş ya. Kirazım gözü okyanusum iki doğdu. Ya canım benim ya. Bu kız nerede şu an?
1: Evet.
0: İlkay'a selam olsun.
1: İlkay'a selam olsun. İlkay gerçekten Türkiye'deki ender seslerden birisidir. Çok yetenekli, inanılmaz, tanrı vergisi işte o verdi mi veriyor. Hı hı. Öyle bir arkadaşımız. Bir albüm yaptığını biliyorum takip ettiğim kadarıyla. Fakat yine bir şey var işte, yani bazen böyle oluyor. Mesela çok iyi bir ses maalesef çıkamıyor, piyasaya şey yapılamıyor. Ama mesela şu albümde bu şarkıyı Kınalı Kuzum, o da çok özel bir şarkıdır. Mesela ben
0: tabii
1: Sezen Hanım bunu şey yapmıştı. Ben bunu çaldığımda Bülent'ciğim ben bunu Mithat Can'a doğum günü geliyordu Mithat Can'ın. Tabii. Dedi ki ben bunu Mithat Can'a hediye etmek istiyorum bu şarkıyı. Bunu sözlerini yazacağım şimdi dedi. Buyurun yaz dedim.
0: Eyvah.
1: Ama sonra aklıma geldi ama bir dakika dedim. Ama dedim bunu dedim başkası okuyamaz şimdi dedim.
0: Sen oku diye.
1: Mithat'ı anlatıyor. Yanağı pembem, dudağı kirazım, gözü okyanusum. İyi ki doğdun.
0: Hani ya.
1: Mavi gözlü Mithat Can.
0: Evet.
1: Oğluna hediye etti sözleri yazıp.
0: Derya sözleri neydi bir hatırlatsanıza bana. Derya'nın mikrofonu açık evet. Mı? Kınalı Kuzum'un sözleri neydi? Bir okusana onu bir şöyle bir. Mithat Can'a yazmış Sezen evet. Aksu. Efendim ve Bülent Özdemir bestelemiş evet. Şarkıyı.
1: Yok önce bestesini yapmıştın.
0: Yapmıştın ha. Yapmıştın. Evet. Bir mırıldansana bir şarkıyı. İyi,

0: gözlüyor.
1: Perihan Hanım diyor bak. Derviş var.
2: Evet, derviş.
0: Derviş'ine alışamadım. Sızılıyor ince ince son.
2: Ya çok güzelmiş. Bülent abi sen de bizim çocukluğumuz var, sofralarımız var, ailelerimiz evet. var. Bir külliyat yani Türkiye'mizin böyle bir bazen tarihi, not defteri, zamanları bazı bestecilerin işte kaleminde, ruhunda. O yüzden iyi ki varsın. 50. sanat yılın kutlu olsun. Bugün
1: 55.
2: 55. pardon. Unutmamış adamdı bak. Bugün bize güzel şeyler hissettirdin. Aha. Senin doğum günün aslında 55. sanat yılın.
1: Yani 20 Ağustos'tu geçtik evet. ama...
2: İyi ki doğdun, iyi ki varsın.
1: Çok teşekkür ederim. İrfan'cığım, ben de bu nazik davetin için çok teşekkür ederim.
2: Ya dur teşekkür etme, bitmedi programda. Vallahi Fatih abi şey yapacak mı bilmiyorum ama... Kızacak mı? Uzatacağım programı resmen yani.
3: Kardeşim hayırlı akşamlar. Elini korka karıştırma ya. Hazır aramışken... Ata Demirel de ara ya.
2: Ata Demirel de ara diyor abi ya. Ata senin şarkıları çok söylüyor.
1: Ata evet Begonvil'i söylemişti. Begonvil'i bir filmde mi bir yerde söyledi galiba. Yok ya da bir albüm çık bilmiyorum hatırlamıyorum da geçmiş yıllar.
2: Ama Ata da biliyorsun müzik bölümü normalde mevzu.
1: Evet çok o da çok.
2: Sesi falan efsane yani.
1: Efsane.
2: Şu kardeşimizi arayacağım. Şu bestesi bu. Bakalım Rıdvan adı.
4: Perdeler kapalı, nefesim dar bir odada.

0: Gözlerim alıştı sanma. Bu kardeşimizi arıyorum şimdi sevgili dinleyenler. Bülent abiyle tanışmak istiyor. Rıdvan'cığım merhabalar, canlı yayındasın, hoş geldin.
1: Merhaba.
0: Merhabalar.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk Erfan.
0: Ya programın sonuna yetiştirdim seni, kusura.
2: Rıdvan'cığım şarkıyı yapay da yapmışsın anladığım kadarıyla.
1: Evet abi.
2: Evet. Şimdi benim naçizane tavsiyem şu olacak. Bunun sözleri mi senin?
1: Ben sadece çok karanlık kelimesini aldım. Onu yapay zekada dedim ki bana bir şarkı üret dedim. Yani müziğini yap dedim. Hı. Aynı zamanda sözlerini de yaz dedim. Ve onu koydum. Bu şekilde bir şey çıkarttım adı.
2: Evet.
1: Ben hiçbir şey yapmadım yani. Sadece bir kelimesi bana ait.
0: Hiçbir şey yapmadım diyor.
2: O zaman...
1: Aynen, çok karanlık dedim. Lan dedim, buradan bir şey üretsin dedim. Üretti bunu.
2: Vah vah vah.
0: Çok zorlanmışsın, evet
2: ya,
0: gerçekten.
2: Çok zorlanmışsın gerçekten ya. Yani tabii ki çok... trajikomik bir şey bu.
0: Rıdvan sen de keyfini çıkarmışsın işte. Burada bir beklentin yok.
2: Rıdvan'cığım ama iyi hava atılır bu şarkıyla yani.
0: Ya şarkım vardı. Ama bir insan hava atmak için şarkı yapar mı Bülent abi?
2: Ya,
0: kız tavlamak için diyorsun.
2: Canım yani Rıdvan'ın niçin böyle bir şey yaptığını irdelemek lazım.
0: Tabii. Niçin böyle bir şey yapıyorsunuz Rıdvan Bey? Yani...
1: Şimdi şundan dolayı bir tane kıymetli sanatçımız otelde kapıları kapatmış, perdeleri çekmiş. Hı hı. Odalarda ışıksızım şarkısını üretmiş. Ben de odadaydım, çok karanlık diye. Ben de öyle çıkınca ben de bunu üreteyim bari dedim. Onu üretim.
2: Güzel bir deneyim olmuş, evet.
0: Kayahan'ı kendine evet. Şey almış, rol model almış.
1: Evet, Kayahan hocamız.
2: Yani Allah'tan bak şimdi çok güzel bir konuya değindik. İyi ki Kayahan rahmetli olmuş. Yani bu günleri görmemiş. Çıldırırdı. Çıldırırdı.
0: Bülent abi. Kafayı yerdi yapay zekayı.
2: Bak ne diyorum sana, gündem olurdu yani. Bayağı büyük isyan ederdi. Çok, çünkü en hassas olduğu konulardan bir tanesidir bu.
0: Değil mi, yapaylık?
2: Ya şey yani yapaylık, işte.
1: Evet.
2: Yani bir şey üret. Yani şunu şuradan tutayım, şu olsun bu olsun, böyle ucuz. Culuğa kaçmanın en nefret ettiği şeydi. Allah rahmet eylesin.
0: Rahmetli. Tanışıyor muydu Bülent abi? Ortak bir şeyiniz var mıydı? Yaptınız mı?
2: Dostluğumuz tabii ki vardı ama ortak birlikte bir şey yapmadık. Ama o beni çok takdir ederdi. Ben de onu tapardım. Çok beğenirdim yani. Hmm. Allah rahmet eylesin. Değil
0: mi? Besteciliği
2: müthiş, falan. Müthiş. Tabii canım ya, büyük o kadar. Şimdi mesela burada beni konuşuyoruz tamam ama bizden yani o kadar önemli besteciler var ki yani. Ne bileyim, bir Buğra Uğur var mesela.
0: Oo, tabii, hatırladım.
2: Tabii ki mesela işte Coşkun Sabah var mesela.
0: Coşkun Sabah'ımız yaşıyor.
2: Coşkun abi, evet.
0: Yaşıyor.
2: Yani Selami Şahin.
0: Selami abi yaşıyor.
2: Efendim ne bileyim işte Sezen Aksu, Onno Tunç falan, böyle tabii ismini şu anda hatırlayamadığım o kadar çok kıymetli bestecilerimiz var ki. Yani ben de işin bir tarafından tuttum gidiyorum öyle işte,
0: evet.
2: Yani.
0: Evet.
2: Ama bu bir misyon. Ben bunu böyle görüyorum. Yani Yaradan bize demiş ki sizin
0: göreviniz bu.
2: Göreviniz bu.
0: Ya Bülent abi. Rıdvan'cığım nasıl yayındı?
1: Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim İrfan'ım. Sen zaten bir tanesin.
0: Ya hocamızın canım kardeşim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah Rıdvan'cığım.
1: Sizi seviyoruz. Çok çok iyi bakın. Teşekkür
0: hayal ettiğin aldım. Şeyleri yap, vazgeçme, ister karanlık odada ister otel odasında.
2: Ama karanlık çok kısa olmuş, biraz uzun bir şey.
0: Evet yani umarım.
1: Hocam şöyle söyleyeyim, yapay zekada bunu yaparken size zaten şey diyorum, aslında 3 dakika da var. Siz şimdi canlı yayındasınız. Bu 3 dakikasını size vermek eziyet olur. Hmm. 1 dakikalık modeli de var. Bunu parça parça yapabiliyorsunuz.
0: Evet, o eziyete katlanamayız artık. Program bitti artık.
2: Sen teknolojik...
1: Tabii, program biter. Evet. Yaman, doğru söylüyorsun.
0: Bitti şu an. Program bitti. Bitti
1: yani, bitmiştir. Evet.
0: Bitti şu an.
2: Şu an canım benim. Dışarıya konuşuyoruz yani.
0: Rıdvan iyi geceler, iyi akşamlar olsun sana.
2: Vallahi. İyi akşamlar.
0: Bay bay bay. Efendim programımızın sonuna geldik. Artık Kanal D'de haysiyet de başladı. Diziyi izlemeye geçiyoruz. Hadi artık bakalım. Senden sonra tufan yok. Bülent abi çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür
0: sağ ol, var olun.
2: Çok keyifli, çok güzel bir programdı. Umarım dinleyicilerimize de aynı enerjiyi yollamışızdır.
0: Bize bir hatıra bıraktın. Kanal D'den sonra Radyo D'ye bir arşivlik programı oldu.
2: Süper.
0: Sağlıklı ol yeter bize.
2: Çok
0: bu
2: teşekkür ederim.
0: Besteleri çıkar artık o şeyden.
2: Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Umarım beton buluruz.
0: Kurultay'ım canım kardeşim. Senden de başka kimsem yok Kurultay. O da benim düğünümde her yerimde olan Kurultay. İsmi bu ara çok sıkıntılı ama yapacak bir şey yok. Adamın adı Kurultay.
2: Bir de beni esir etmese.
0: Esir etmese değil mi? Kurultay. Daha dur. Efendim yarın saat 17'de buradayız. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal'a çok teşekkür ediyorum. Kusuruma bakmasın böyle uzattık.
2: Serdal'cığım sana da teşekkür ederiz.
0: Evet Serdal'ımıza da. Canımız Serdal'ımız. Artık İstanbul Merkez Stüdyo'da bir gün ağırlayacağız.
2: İnşallah kışın yaparız tabii.
0: Bülent abimiz. Ya. Efendim sizden başka kimsemiz yok. Canımız dinleyicilerimiz. Sağlıcakla kalın. Ruhumuzu şenlendirdiniz. Çok yaşayın demiş. Kim yazmış bu mesajı? Hollanda'dan bir mesaj. Efendim Nurhan Şen. İyi akşamlar olsun efendim. Allah'a emanet olun. Yok.

0: Reklam.
1: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

0: her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli.
1: Sıradaki şarkı arkadaşının güzel çıktığı fotoğrafı ben kötü çıkmışım diyerek silenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Burada Dinle. Radyo D ile keşfet.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Radyo'da sahne.
1: Gerçek performans şimdi geliyor. Burası

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe en

Bilsen de, bilmesen de, yara biri içinde bu yollardan geçeceksin.

0: gerçek seslerin yeri.
1: Buzlu cam söyler miyiz? Alkışlarınızla eşlik eder misiniz? İyi bakalım, haydi!

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda
2: sahne.
1: Radyoda sahne.
2: Son bir gece daha çirkin olalım.

gece daha çirkin olalım aynalara değil. Birbirimize bakalım bir hayatı tutunamadık. Gel ona bir son.

Çok teşekkürler, sağ olun.

0: Çok sağ olun. Sevgili Sedan Aksu'ya selam olsun. Radyo Le
1: Sahne. Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.